0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hava. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadın.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

kalplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

günler içinde, o heller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, o heller üstünde,

cigara içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler.

tereyağıyla, uzam sakalı çatlam sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzam sakalı çatlam

İlanın da hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: İşte bu geldik tekrar sizlerle birlikte. Tide Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kasım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere şayet Hamburg'da etkinliğiniz var ise ya da bir haberi bizlerle paylaşmak istiyorsanız 0177 977 2772 WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız mikrofonlarda Kerim ve Kasım ve güzel bir hafta başlangıcı olsun hepimiz için. Şahane bir pazartesi olsun. Çalışanlara kolay gelsin. Trafikte olanlara Allah sabırlar versin diyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın hepinize. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasım zusammen sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 halten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Peki, iki güzel şarkıyı çalacağız. Hemen şarkıların ardından hava durumuyla kulaklarınızda olacağız. Ama önce güzel iki tane şarkı dinleyelim. Çayları, kahveleri içelim. Az sonra buradayız.
1: Eine ganz kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.

0: Sevgili dostlar, devam ediyoruz yayınımıza. Geçtiğimiz hafta sonu Hamburg ve çevresinde bizim gidebildiğimiz, çünkü bildiğiniz gibi bizlerin de bir yaşam tarzı var ve o yaşam tarzının dışında çıkamıyoruz. Evlerde işte misafirlerimiz geliyor falan, ama misafirlerimizden böyle olanak bulduğumuz anda Hamburg'da gidebildiğimiz etkinlikler de var. Dostları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Cumartesi günü Hakbir Derneği'nde yapılan bahar şenliği vardı, biliyorsunuz. Orada güzel bir bahar şenliği vardı. Kısa da olsa oraya katıldım Kerim. Çok güzel bir katılım vardı. Dostlarla bir arada halay çekenler mi ararsın, işte oynayanlar mı ararsın? Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz hem başkanlarına hem yönetim kurullarına, gayet güzel bir şekilde bizleri orada karşıladıkları için. Onun dışında dün de Galatasaray Hamburg Derneği'nin, biliyorsunuz, her sene geleneksel olarak yaptıkları güzel bir pilav günü vardı. Orada bütün Hamburg ve çevresinden konsolosluk yetkilileri ve dernek başkanları de oradaydı. Hamburg ve çevresinde görev yapan dernek başkanlarının çoğu oradaydı. Biz de Radyo Merhaba ve Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği adına katıldım Kerim ben dün. Çünkü başkanımız Türkiye'de tatilde olduğu için o görevi benim üstüme yükledi. Sağ olsun, biz de oradaydık. Çok iyi karşılandık. Çok güzel dostlarla sohbet ettik. Hamburg medyasından arkadaşlarla bir aradaydık. Güzel geçti. Bütün emeği geçen Galatasaray Hamburg Derneği'ndeki yöneticilerine, başkanından yöneticisine, ayrıca o güzel pilavı hazırlayan ablamıza da çok teşekkür ederiz. Gayet lezzetli yine bir dostluk pilavını hep birlikte, dostlarla birlikte yedik. Kerim, bunları yaşadık hafta sonunda. Dinleyicilerimizden tabii ki istekler geliyor bir taraftan. İşte Selda Bağcan konserine bilet istiyorsunuz. Önümüzdeki günlerde yine Selda Bağcan konserine de biletler dağıtacağız. Ama bilet almak isterseniz internet üstünden de kendiniz başvuruları yapıp internetten bilet alabilirsiniz deyip şarkı arasına gidiyorum. Kerim konuşur konuşmaz.
1: Ja, am Wochenende war Kasim auf 12 Veranstaltungen. Ich hatte leider etwas andere Sachen zu tun. Um ehrlich zu sein, kann ich auch sagen, ich habe ein neues Auto gesucht, deswegen war ich am Wochenende leider nicht in Hamburg. Aber dafür war Kasim auf beiden Veranstaltungen. Und zwar vom Hackbisch-Verein gab es den Frühlingsfest. Da war eine wunderbare Veranstaltung. Eine sehr große Teilnahme war da auch zu verzeichnen. Also vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die auch von unserer Seite aus dahin gegangen sind. Dazu kam gestern der Reichstag vom Galatasaray Hamburg Fanverein, der gestern eine Veranstaltung hat, den Reichstag gemacht hat, den jährlichen Reichstag, der bekannt ist dafür. Der hat stattgefunden. Auch vielen lieben Dank an die Teilnahme von unseren Zuhörern da. Kasim war da auch. Viele Leute waren da. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Veranstaltungen. Wenn ihr in den nächsten Wochen, Monaten Veranstaltungen habt, könnt ihr uns das gerne durchgeben. Außerdem, wie auch schon gesagt, kommt im Oktober die große Sängerin Selda Bağcan aus der Türkei nach Hamburg, ins CCH Hamburg. Und dafür haben wir in den letzten Tagen schon einige Tickets an euch verlost. Das werden wir auch in den nächsten Tagen nochmal weiter fortführen. Heute haben wir keine Tickets. Wir haben auch eine begrenzte Anzahl an Tickets, die wir an euch verlosen dürfen. Aber das alles in den nächsten Tagen, Wochen. Wir haben ja auch noch etwas Zeit dahin. Ich meine, wir reden ja darüber, dass wir noch im Juni sind und das Konzert erst im Oktober ist. Also haben wir noch etwas Zeit und auch nur eine begrenzte Anzahl an Tickets.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
4: Susun, başlıyorum.
5: Arif.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
1: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı
1: yapılabiliyormuş
0: diyeceğiniz Arif Güven Showtime.
4: Titen, muhtemelen sen. Bayanlar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, yayın buradayız. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Şöyle söyleyelim, okumuş ama cahil, yetişkin ama ergen kafalı, zengin ama vizyonsuz, zeki ama kötü niyetli kişilerle muhatap olmayacağınız süper güzel bir gün olsun inşallah. Evet abi. Sevgili dinleyenler, umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Malumunuz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin de en doğru zamanı. Sebebini biliyorsunuz. Buradayız. Uzun bir maraton bizleri bekliyor. Ben buradayım da bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, ben buradayım da siz orada mısınız ya? Valla umarım oradasınızdır. Umarım beni dinliyorsunuzdur. Çünkü gerçekten söylüyorum. Bak, size güvendiğim için lüks yaşamımdan hiç ödün vermiyorum yani. Velhasıl inşallah oradasınızdır yani. Dur oğlum, başlar başlamaz yine konuyu paraya getirme, asla. Hep şey söylüyorlar, abi bu kadar çok paradan bahsediyorsun, seviyor musun diyorum, yok be oğlum. Zaten hakikaten söylüyorum, sevmiyorum. Sevmiyorum ama garip bir şekilde hakikaten sinirlerimi yatıştırıyor ya. Evet abi. Şu afyonu patlatalım, bir kendimize gelelim. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. Son rejima, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden, sesimizi duyan bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, sizlere söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, çiftçiye, ev hanımına, oğlum bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylıklar versin. Son racıma. Tabii ki de kocaman da bir alkış şıkle ve kahraman arkadaşlarımıza, hakikaten söylüyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Yine çok keyifli mesajlarımız gelmiş. Var, memlekette ne oluyor da bitiyor, gezegende ne oluyor da bitiyor. Hepsini anlatacağız. Şimdilik babacığım bu kadar açılış yeterli olmuş. Olsun. Evet abi. Buradayız. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, canım kardeşim sen duydun, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette tabii ki de bugün de radyonuzda.
3: Arif Güven Showtime.
5: Arif abim kolay gelsin. Tüm su dağıtım elemanı kardeşlerim selam olsun. Bakma kuru yolduğuma, sokak sokak seni arıyorum.
6: Arif merhaba, ben Gerede'den. Nor fazlası, Almanca öğretmeni Selin.
7: Arif.
4: Evet.
7: Seni iki gündür dinleyemiyorum ama teybim bozulduydu. Senin yüzünden arkadaşımın teybini araklamak yüzünden aldım ya. Allah iyiliğini versin senin.
8: Arif abi yoklamadayız. Yes. Bütün su dağıtım elemanlarına kolay gelsin. Bir anons geçiver de senin program bitene kadar su beklemesin kimse.

0: Kültüren Showtime. Sevgili dinleyenler, diyoruz ya bunların ısınma turları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Evet abi. Diyorum, muhakkaten söylüyorum. Bazen de ayağa kalkıp bu hayatın heyecanı meycanı yok diye bağırışım geliyor. Vallahi söylüyorum yani. Sıkıldım abi, sıkıldım. Gerçekten söylüyorum. Bakıyorsun memlekette olup bitenlere. Yavrum, dolar zıplıyor, euro yükseliyor, borsa düşüyor, benzin uçuyor gidiyor zaten. Evet abi. Altın fırlıyor. Vatandaş sürünüyor abi. Açık ve net. Biz gerçekten Survivor yaşıyor musunuz gibi hissediyorum ya. Valla. Dur oğlum, negatif başlama ya. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi bizim en keyif aldığımız bölüm, biliyorsunuz ki sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyoruz. Aynı zamanda kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar şöyle bir bakıyoruz. Bir nevi biz buna, biliyorsunuz, yoklama diyoruz. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sevgili dinleyenler, bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz adresimiz belli, programımızın adıyla aratabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Başka Facebook killer malumunuz, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür durumuyla. Abi, Facebook hakikaten söylüyorum. Bak, ben bunu söyledim, çok da hoşuna gitmiş herkesin. Ciddi ciddi mezarlığa döndü ya. Facebook'a bak şu sebepten dolayı giriyorum. Diyorum ki bakayım bugün kimler ölmüş yani. Evet abi. Moralim bozuluyor. Gerçekten söylüyorum ya. Facebook mezarlık gibi oldu ya. Velhasıl yine de böyle bir Facebook adresimiz elbette mevcuttur. Arif Güven Showtime. Başka Twitter oğulları. @ArifGüven. Bakalım. Canım kardeşim ya, Mustafa mı yollamıştı, kim yollamış, birisi yollamış. Abi, seni dinlerken kediler uyudu diye. Hakikaten ya benim sesim geliyor. Demek ki benim programı dinlerken biri bir köşede ama o kadar da tatlı yatmışlar ki uyumuşlar ya. Neredeydi şu fotoğrafımız? Al bak. Nazlı'yla her gün dinlemekteyiz. Kurban olduğum. Yeni Foça'dan Ulviş yollamış. Nazlı dediği de köpeği. Kurban olurum. Ne kadar güzel bakmış ya. Bak işte, hayvan sever radyo programcısının hayvan sever dinleyenleri. Helal olsun size valla. Ne oluyor? Bakalım. Canım kardeşim, kurban olduğum, bir ses kaydı gelmiş de onu yayına veremiyoruz galiba. Dönüyor açılmıyor. Çiçeğim, çok çok teşekkürler. Bafra'dan Erdoğan'ım. Sağ olsun, var olsun. Buyurun. Londra, Konce burada. Bizim kemik kadro toplanmış. Dün bakayım. Kulağı müzikte, gözü yorumlarda olan canım kardeşim Arif'im. Sevgili kitlenle her şey gönlünce olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Tolga'cığım, Allah razı olsun. Buyurun. Düzce'den Nazan'ımız geldi. Arif abi, biga. Eyvallah. Bu ne? Dur bakayım. Gözden kaçan mesajlarımız olabiliyor. Nereden, hangi belediyeden böyle bir şey vardı abi? Ey Nesil Belediyesi. Şeyde değil mi abi? Evet evet. Ey Nesil Belediyesi çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buyurun, Manisa'dan selamlar. Buyurun. Abi merhabalar, merhaba. Murat'ım, selamlar İzmir'den. Eyvallah canım kardeşim benim. Baba, bizi yaz yoklamaya. Nereden? Adana, kurban olduğum. Şöyle bir nereden selamlar var bir bakalım, ondan sonra normal mesajlara bakarız. Antalya'mıza selam olsun. Uşak'tan selamlar. Edirne burada, Nevşehir burada, Balıkesir, Bandırma. Canım kardeşim Çanakkale, Biga'mıza selam olsun bir kez daha. Düzce burada, Bilecik burada, Londra burada. Tokat'tan selamlar. Karaman, kurban olduğum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Neredendi? Bolu'dan mı? Bolu'dan böyle bir fotoğrafımız vardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, Mardin burada. Nazilli'ye selam olsun. Elbistan abi, yaz yoklamaya. Reis, bugün de seninle birlikteyiz. Yalova, teşekkürler. Ünye. İnegöl'ümüze selam olsun. Buyurun. Eskişehir'den selamlar. Konya burada. Erzincan'dan selamlar abi. Samsun, Bafra. Afyonkarahisar'dan selamlar. Silifke burada. Adıyaman burada. Adana'dan selam. Eyvallah kardeşim. Gözden kaçan selamlarımız muhtemelen vardır. Bu ne, haber mi yollanmış? Eyvallah. Buyurun. Vay be. Söz verdim ve sözümü tuttum Arif'im. Tayland'dan selamlar, kurban olduğum. İnan diye kolum bile attım. Vay be, adam tatil yapıyor abi. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Biz... İnsanlar hakikaten söylüyorum. Bakıyorum böyle tatile giden arkadaşlar. Diyorum, bu hayatı yaşıyorsunuz. Benim durumum şu. Sadece nefes alıp veriyorum abi. Hakikaten. nedir bakalım? Abi merhabalar, merhaba, dur bakayım. Canım kardeşim, mekan 13.16, artık ne demekse. Selam olsun. Sevgili dinleyenler, ara ara zaten mesajlara bakıyoruz. Şimdi birazdan haber başlıklarımı. Memlekette ne oluyor da bitiyor, gezegende ne oluyor da bitiyor, bunlara bakmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra buradayım, sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Abi deli dolusun vallahi ya. Seni açmadan yola gidemiyorum.
2: İyi günler Arif abi. Ben Tuncer, Almanya'dan.
0: Yes.
2: Abi.
0: Evet.
2: Bu çoğu dinleyiciler hani diyor ya, ya bizi bağladın falan şöyle böyle. Abi kesinlikle doğru ya. Ne yaptın sen ya? Çocuğu okula götürüyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Firmaya bile gitmiyorum artık ya. Düşün ya.
3: Hani diyorsun ya, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz diye. Abi parayla olsa kredi çeker yine güleriz.

0: Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
5: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor. Arif.

0: hanımefendiler, baylar. Radyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar ki bakacağız ilerleyen dakikalarda elbette günün konusu geldiğinde yeniden mesajlara geri döneceğiz. Şimdi memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun, UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan 2000 yıllık sütünel canım kardeşim biz. Bak, bir daha söylüyorum, buraya kadar olan kısım önemli. UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan 2000 yıllık sütünel canım kardeşim biz Çanakkale'den monte etmişiz yavrum. Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2000 yıllık surların hemen dibindeki bulunan desenli sütuna Çanakkale'den monte etmişiz ya. 2000 yıllık sütünden bahsediyoruz. Ne yapmışız? Çanakkale'den. Demek ki sevgili dinleyenler, aslında geçmişe böyle bir çanak tutmaya çalışmışız biz. Yani bu nedir bakalım? Şimdi ithalat kalemine süt ürünleri de girmiş. 3 yıl aradan sonra Amerika'dan peynir ve tereyağı alacakmışız. Bu nedir, buna bakalım. Bakanımız konuşmuş, demiş ki biz Samanyolu galaksisi dediğimizde evet muhalefetten diyor. Yani muhalefetin aklına saman geliyor. Buyurun. Onlar yine birbirleriyle uğraşmaya devam ediyorlar. Bakanımızın açıklaması budur. Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak mutlaka uzay çalışması yapmalıyız demiş. Ve diyor ki biz Samanyolu galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor. Samanı bile ithal ettiğimiz için olabilir mi acaba ya? Evet abi. Saman ithal ediyoruz. Saman yolundan bahsediyoruz yani. Buyurun. Akıl almaz hırsızlık. Ne oldu? Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü, sonra telefonunu çaldı. Uyuyan kadını mı öpmüş? İstanbul Kartal'da gece sahiplerinde... Kurban oldum, dilimi ısırdım ya. Vallahi dilimi ısırdım. Dinleyicilerden biri hay diline eşek arısı soksun falan dediyse dili ısırdım abi. Küçükken hep şey derlerdi, dilimi ısırınca akşama et yiyeceksin falan derlerdi. Hadi inşallah. Birazdan bakarız bu habere. Bu nedir? Markete girdiler. Evet. Sevgili dinleyenler, maketten yapılmış böyle bir pastırma varmış. Maket pastırmayı çalıp çıktılar. Yenmez etmez abi. Anlatırız. Buyurun. Malumunuz memlekette düğünler, dernekler devam ediyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz belli. Artık böyle altınları alıp rahat rahat konuya komşuya, eşe dosta takamıyoruz. Kocaeli'nde bununla ilgili böyle bir kavga var. Çünkü bak, kötü de bitmiş. Çünkü bir kişi maalesef hayatını kaybetmiş yavrum. Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın kavgası. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiş. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Ortalık bir tık böyle bir duruluyor. Haberin ikinci perdesi şu. Ben sana yarım taktım, sen bana niye çeyrek taktın kavgasının tarafları, evet, yine birbirine girdi. Buyurun. Bazen öyle haberlere bakıyorum ki vallahi Allah akıl fikir ihsan eyle. Şimdi daha önce canım kardeşim, şimdi bak neredeydi, şey mi, Gaziantep miydi? Evet, doğru. Daha önce Gaziantep İl Göç İdaresi'ndeki bazı memurlar hakkında kuduz köpekler gibiler açıklamasını yapan, kendi savaşından kaçıp Türk topraklarında avukatlık yapan Suriyeli Mustafa Bayırlı. Bu arkadaş daha önce, bak şimdi, Suriyeli bizim memlekette avukatlık yapıyor ve Gaziantep İl Göç İdaresi'ndeki bazı memurlar hakkında kuduz köpek gibiler açıklamasında bulunuyor. Şimdi bu arkadaş, Mustafa Bayırlı denilen bu arkadaş, demiş ki söz veriyorum, iktidara geldiğimde Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'ye göndereceğim. Kendisi zaten Suriyeli. Yavrum ne kadar güzel söylemiş. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir diyor. Sevgili dinleyenler, işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Daha bunlar ısınma turları. Çok da uzun bir maraton bizleri bekliyor. Çok da uzun bir zaman dilimimiz var önümüzde. Olabildiğince relax diyoruz. Ne yapıyoruz? Mola mı? Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Sakın bir yere ayrılma.
2: Arif Keşan'dan dinlemedeyiz. Seni seviyoruz.
3: Abi Erzincan'da askerim. İyi ki Erzincan'da böyle bir radyo var yani. Yoksa geçmez.
4: Arif Güven. Gebze'den selamlar.
2: Söyle.
5: Arif Güven.
2: Arif Güven, Darıca'dan seni bekliyor.
5: Dinliyoruz. Oğlumla birlikte hem evcilik oynuyoruz hem seni dinliyoruz. Sevgiler, sevgiler.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Buradayız.
0: Arif Güven.
2: Bağırma evladım. Yanında. Hakikaten söylüyorum, kafam kaldırmıyor. Belli bir saatten sonra kafam kaldırmıyor abi. Yaşlandım vallahi söylüyorum. Normal kafayla giriyorum. 2-3 saat burada program yapıyorum. Sonra aynaya bir bakıyorum. Aha benim kafa olmuş Trabzon ekmeği yani. Şimdi haberler. Buyurun şu habere bir bakalım. UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesindeki 2000 yıllık olduğu belirtilen tarihi desenli sütunun üzerine yavrum çanak anten monte edildiği ortaya çıktı diye böyle bir haber var. 2000 yıldan beri duruyor. Gel gör ki biz bu arkadaşa çanak anten takmışız. Dedik belki de geçmişe çanak tutmak için böyle bir şey yaptık. Yani... Şaka gibiyiz, hakikaten söylüyorum. Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2000 yıllık surların hemen dibindeki bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi. Roma dönemi tarihi, sütun taşın üzerindeki çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oldu. UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik'teki bu durumu gören vatandaşlar da durumu müze müdürlüğüne bildirmişler. Ya şu ülkedeki vallahi söylüyorum bir eğitimsizlik nereye kadar gidecek çok merak ediyorum yani. Buyurunuz. İthalat kalemine süt ürünleri de girmiş. 3 yıl aradan sonra Amerika'dan canım kardeşim peynir ve tereyağı alacakmışız. O değil de bak hakikaten söylüyorum. Çiftçimizi ne kadar düşünüyoruz ya. Onlar yorulmasın diye sütü bile dışarıdan alıyoruz yavrum. Vallahi yavrum Türkiye Amerika'dan süt ürünleri mi ithal edecek? Çiçeğim bizim ineklerimize ne oldu? Hakikaten bizim ineklerimize ne oldu abi? Herhalde durum şu hani su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Biz de okul yıllarında valla Türkiye kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden birisiydi. Buğday ambarı diyorduk. Evet abi. Derslerde tarım ülkesi diye anlatılıyordu. Artık çocuklara muhtemelen tarım ülkesi diye anlatılmıyordur günümüzde. İthalat ülkesi. Öyle anlatsınlar. Eskiden tarım ülkesi. Şimdi ithalat ülkesi olduk. Buyurun bak samanı bile dışarıdan getiriyoruz ama bakan demiş ki biz Samanyolu galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor. Çünkü samanı bile ithal ettiğimiz için olabilir mi? Bak samanı ithal ediyoruz sonra da Samanyolu galaksisinden bahsediyoruz. Nasıl iş ya? Bakan Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istiyorsak mutlaka uzay çalışması yapmalıyız demiş. Ne oldu? Bir uzaya çıkıyorduk. Aramızdan birini seçiyorduk. Oş oş kurban oldum. Biz 3. sayfa haberlerine bakalım. Akıl almaz hırsızlık. Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü. Sonra da telefonunu çalmış. Nerede? İstanbul Kartal'da. Nedir hikaye bakalım? İstanbul Kartal'da gece saatlerinde S.D'yi attı kadının evine giren hırsız. Odanın karanlık olması sebebiyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D. ne yapıyorsun hayatım diye seslendi. S.D.'nin erkek arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı. Ne güzel. Artık öperek çalıyorlar yani. Ben anlamadım durumu ya. Dur bakayım. Sevgili dinleyenler haber aynen böyle verilmiş. İstanbul'daki olay saat 03.15 sıralarında yaşanmış. Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Emniyette verilen şikayette ifadesine olay göre şöyle gelişti. Dur. Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı yavrum erkek arkadaşı zannetmiş. S.D. hırsıza hayatım ne yapıyorsun diye seslenince hırsız da uyku sersemi olan kadını öpmüş. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu görünce S.D. evde başka birisinin olduğunu hemen anlamış. Kadının komodinin üzerine bıraktığı telefonu çalan hırsız pencereden atlayarak kayıplara karışmış. Kadıncağız da diyor ki benim bu gördüklerim rüya mıydı, gerçek miydi emin olamadım. Emniyetteki ifadesinde yaşananları anlatan S.D. demiş ki rüya mıydı, gerçek miydi emin olamadım. Telefonumu bulamayınca önce diyor site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak diyor bir süre ertelenince karakola başvuruda şikayetçi oldum. Cep telefonumu diyor aldı, üstelik de beni öptü. Şikayetçiyim. Ne güzel ya. Kalp hırsızıymış adam yani. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliye Sarayı'na getirilen şüpheli yakalanmış bu arada Yasin A. Savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve gece vakti hırsızlık suçundan tutuklama talebiyle hakime sevk etmiş. Ne olmuş? Cezaevine gönderilmesine karar verildi. Ne diyorsun? Vay be. Velhasıl abi gecenin bir karanlığı geliyor. Abla da uyku sersemi erkek arkadaşı zannediyor. Aşkım diyor ne yapıyorsun? O da geliyor öpüyor. Yüzün tevekkili karanlıkta aşkın gözü körmüş hakikaten yani. Aşkın gözü kör. Hiç seslenmemiş mi? Demek ki aşkın kulağı da sağırmış sevgili dinleyenler. Var. Bir dünya haberimiz var. Kurban olduğum sen yeter ki ayrılma. Zamanımız da var.
1: Merhaba Arif abi.
2: Merhaba kardeşim.
1: Ben Rıdvan Kartal'dan. İş makinamda radyonun favori tuşuna bir numaraya seni koydum abi. Baktım olmayacak. İki de seni yaptım. Elim yanlışı da gider falan başka radyo açılır diye üçe bile seni aldım abi ya. Seviliyorsun.
2: Çok gerginiz be arkadaşım. Vallahi söylüyorum hani ben de gerginim. Öyle bir stres var ki üzerimde bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıplak ayakla toprağa bassam 7 mahalleyi aydınlatırım yani. Hatta güzel tabirle söyleyeyim. O 7 mahalle bana çok kızdığı için gelip beni teker teker öpse hakikaten söylüyorum stresim geçmez yani.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime. Aç yolu. Ver alkışı. Buradayız. Havasına suyuna taşına toplanıp kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun şuna bir bakalım. Madem hırsızlıktan bahsediyoruz. Markete girdiler, maket pastırma çalıp çıktılar diye bir haber var. Yavrum, gerçeğini görmeye hakikaten. Pastırmanın kilosu ne kadar şu anda yavrum? Çok pahalı abi. İzmir'in Konak ilçesinde bir şarküteriye giren 4 şüpheli para, sucuk ve gerçek sandıkları maket pastırmaları çaldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin birinin kasadan çaldığı parayı arkadaşlarından gizli, bak şimdi içeriye giriyorlar, 4 kişiler hırsızlık yapıyorlar. Birisi kasadan çaldığı parayı arkadaşlarından gizleyip iş çamaşırına sakladığı da görüldü. Hırsızlık yaparken hırsızlık yapmış adam yani. Olay Güzelyalı Mahallesi 56. sokaktaki şarküteride meydana geldi. Necmettin Akkaya sabah iş yerine geldiğinde şarküterinin kapısının açık olduğunu görüyor. Kasada bir miktar para çalındığını fark ediyor. Durumu polise bildiriyor. İhbar üzerine gelen polisler iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin 36 yaşındaki T.Ö, 20 yaşındaki G.Ö, aynı zamanda yavrum 16 yaşında hırsızlık yapıyor ya. 16 yaşındaki A.K, E.Ö'nün yaşı yazılmamış. Belki yaşıyla ilgili bir kompleks olabilir. Belki hakikaten söylüyorum yani. Şimdi 16'yı yazdıklarına göre, bunu yazmadıklarına göre ki büyükten küçüğe doğru gitmiş. Bak 36, 20, 16. Bunu yazmamışlar. Belki de bu arkadaş yaşında bile değil, aylık bilmiyoruz yani. Velhasıl E.Ö olduğu belirlendi. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliye de Karabağlar ilçesinde kovalamaca sonucu durdukları bir arabada yakalamışlar, gözaltına almışlar. Araçtaki arabada çalıntı olduğu değerlendirilen kangal sucuk. Yavrum, banka soyuyorduk. Eskiden vallahi söyleyeyim, banka soyuyorduk abi. Kuyumcu soyuyorduk. Şimdi sucuk çalıyoruz yani. Sucuk deyip geçme abi, o da çok pahalı ya. Velhasıl kangal sucuk, tahtadan yapılan boyanan maket pastırmalar, 2 televizyon, 2 uydu cihazı ve 82 ekmek çalmışlar. 82 tane de. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birisinin kasadan aldığı parayı diğer arkadaşlarından gizleyip iş çamaşırına saklaması da yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca şüphelilerin gerçek sandıkları maket pastırmayı ve sucukları aldıkları görüldü. Şarküteri sahibi de demiş ki gerçek sanıp maket pastırmalarını bile götürmüşler. Umarım diyor hak ettikleri cezayı alırlar. Ya bu konuyla ilgili hiç şüphen olmasın canım abicim yani. Abi burada gülünmeyecekti, alkış yapılacaktı. Oş, oş kurban olduklarım. Buyurunuz. Taksim'de seyyar satıcı terörü. Turistleri dövmüşler ya. Taksim'de kuşlara yem satan seyyar satıcılar bir turisti darp etti. Polise başvuran turist şikayetçi oldu. Bir de ne vardı ya? Kadın mı? Trabzon'umuzdan mıydı haber? Evet abi, bak Trabzon'da da şöyle bir şey olmuştu. Şimdi haberi detaylı bir şekilde bulmaya çalışacağım. Düşün, yolda gidiyorsun abi. Beyler, yolda gidiyorsunuz. Ve tak diye arkadan böyle birisi kafanıza böyle bir sopayla abi kafaya indiriyor. Diyorsun ne oluyor? Bir dönüyorsun bakıyorsun. Hanımefendi elinde böyle bir sopa. Sonra diyor ki pardon diyor, ben seni diyor birisiyle karıştırdım. O yüzden diyor kafana vurdum. Yani boşu boşuna dayak yemiş oluyorsun abi. Sevgili dinleyenler, dur günün konusunu da buradan verelim ya. Muhtemelen abi şimdi askerlik yapanlar işte askerdeyken yemişlerdir. Ne bileyim abi, hani bugüne kadar boşu boşuna babacığım dayak yedim dediğiniz böyle bir durum var mı abi? Evet abi. Yanlışlıkla boşu boşuna, pisi pisine böyle bir kavga olmuştu, dayak yemiştim. Durumunuz hiç oldu mu? Boşu boşuna dayak yediniz mi diyorum, düşünüyorum. Yavrum, benim ailemden yediğim dayakların hepsi boşu boşunaydı yani. Gerçi hoş, benim de hak etmeden yediğim bir dayak olmadı. Olamaz da yani. Velhasıl evet abi, okuldayken olmuştur mesela, ne bileyim abi. Arkadaşların yaramazlık yapmıştır. Öğretmen işte böyle şey, sıradan mı geçiriyorlardı? Öyle bir şey yapıyorlardı ya böyle. Herkese ceza veriyorlardı mesela. Evet, günün konusu bu olsun abi. Çok keyifli şeyler gelecektir. Bugüne kadar yediğiniz boş boşuna bir dayak oldu mu abi? Ne yüzünden oldu? 0530-071-4355 Malvunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız kurban olduklarım. Yollayınız.
1: Reis, seni Samsun Bafra'dan dinlemekteyiz. Haberin olsun. Selamlar.
2: Abi tam karşındayız ve takibindeyiz.
3: Çok seviyoruz seni Arif Güven. İyi ki varsın. Öptüm.
4: Merhaba Arif abi. Ben Almanya'dan Oberhausen'dan arıyorum.
2: Arif abi, seçimlerde adaylığını koy. Oy vereyim abi.

teşekkürler dostlar. Bak mesajlar gelmeye başladı. Harikasınız vallahi. Dedim ki baba ya hakikaten hiç haksız yere boşu boşuna pisi pisine artık neyse hadi dayak yediniz mi? Diyor ki bak hiçbir dayak boşu boşuna değildir. Üç kere dayak yedim. Üçünde de hak etme. Üçünde diyor hak etmek için elimden geleni yaptım abi. Eyvallah kardeşim. Bu ne dur bakayım. Okul yıllarında sürekli sıra dayağı yedik. Evet ya. Biri yaramazlık yapardı. Askeriyede de bu böyle olur. Yani birisi hata yapınca biz de ceremesini çekebiliyorduk yani. Okulda çok oluyordu. Bakayım. Ne okulda ne annemden babamdan ne de kocamdan hiçbir fiske dayak yemedim. Tadını bilmiyorum demiş. Ne güzel. Ama da böyle güme gittiğimiz dönemler oluyordu yani. Bu ne bakayım? Ülkenin moralini ancak sen düzeltirsin. Seni de moral bakanı yapalım. Eyvallah kurban oldum canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Mesajlara birazdan bakacağız. Şimdi biz bakalım. Haberler haberler haberler. Şu haber neredeydi abi? Bakayım bir. O kadar çok sayfa açmışız ki. Dur bakayım. Buldum canım kardeşim. Buyurunuz. Kocaeli'nde ben sana yarım taktım. Sen niye bana çeyrek taktın kavgası ve maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş yavrum. Kocaeli'nde iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Gülten Şencan'ın kuzeni kavganın altın takısı yüzünden çıktığını söyledi. Buyurun. İki grup arasındaki gerginlik daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö ve T.D isimli iki kuzen akşam saatlerinde karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. T.Ö ve T.D'nin her ikisi de yaralanırken diğer aileden Gülten Şencan yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan tüm çabalara rağmen maalesef kurtulamamış canım kardeşim. Hikaye takı yüzünden. Der ki Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci kavgadaki kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri diğer aileye çeyrek altın takmış. Ben sana yarım taktım. Sen bana niye çeyrek taktın diyerek arbede yaşanmış. Ya düğüne gelmişler iyi ya da kötü canım kardeşim bir çeyrek meyrek bir şey alıp gelmişler. Yani bu anlamıyorum ki ya. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan bir araya gelmişler. Sen neredesin? Hesaplaşalım diyerek. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silahları çıkartmışlar. Teyzemin kızı da aralarında kalmış ve maalesef bak hayatını kaybetmiş kadın. Ve der ki haber şimdi bu 42 yaşındaki Gülten Şencan hayatını kaybetmiş. Edinilen bilgiye göre bağ bitmemiş burada. Mesela bak biri ölmüş. Sebep hani ben sana yarım taktım sen bana çeyrek taktın. Kötüye bağlanmış olay. Sonra bunlar yine bir araya gelip yine kavga etmişler. Haber şu, bu da haberin ikinci partisi. Körfez ilçesi Esentepe mahallesi işte caddeyi vermişler geçelim. Akraba olan iki aile arasında ben sana yarım taktım sen bana niye çeyrek taktın meselesi yüzünden kavga çıkmış. 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgiye göre son iki gündür iki aile arasında kavgalar hala devam ediyormuş. Bir araya gelen aileler birbirlerine sopalarla saldırdı. Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay ya akıllanmıyoruz hakikaten söylüyorum yani aileden birisi kaybedilmiş zaten iki tane yaralı var. Biz hala sen bana çeyrek taktın ben sana onu taktım sen bana bunu

0: Canım kardeşim, işte böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Çiçeğim günün konusunu veriyoruz. Bak sözümü tuttum kurban. Hakikaten söylüyorum ya. Bak Tayland'a tatile gidecekti. Söz verdim, sözümü tuttum Arif. Tayland'dan selamlar. Ben de zaten hani senin bana yollamış olduklarını Instagram'da paylaştım abi. İnan diye bir de konum atmış. Atla gel diyor. Tabii canım. Program bittikten sonra hemen yola çıksam zaten bir yarım saat sonra Tayland'dayım yani. Canım ciğerim, iyi tatiller olsun. Tatile giden arkadaşlarım hakikaten söylüyorum. İyi tatiller derken dişlerimi sıka sıka söylüyorum yani. Bir de tatilden gelen arkadaşlarımız var ki bugün mesela Varol geldi. Direkt abi moralini bozmak istiyorum ya. Hakikaten söylüyorum. Adam ne güzel gitmiş, gezmiş, gelmiş, mutlu. Ama ben hani mutsuzum. Çünkü ben gidemedim, o gitti geldi. Şey diyorum, tatil sana yaramış, biraz kilo almışsın falan dedim, gittim abi. Dedim belki morali bozulur. Dedim oğlum tatil sana yaramış, kilo almışsın sen. Canım kardeşim ya. Ne diyorduk? Boşu boşuna, pisi pisine. Abi ben de arada güme gittim dediğiniz böyle bir kavga muhabbetiniz oldu mu? Kimden, ne sebepten dolayı? Hiç yokken durduk yere. Canım kardeşim artık ne kadar uzatabilirim bilmiyorum. Nasıl dayak yediniz? Bundan bahsediyoruz. Ne yapalım öyle mi? Ayrılmayın. Birazdan buradayız.
1: Selam Arif. Ben Pendik'ten Hatime. Takipteyiz.
2: Arif abi Erzincan'dan pazarlamacıyım ben. Ölümüne takipteyiz seni.
3: Ölümüne takipteyiz.
4: Selam Arif. Manavgat'tan takipteyiz. Virüs gibisin. Senin yüzünden gazla frenin yerini karıştırıyor.
5: Abi sabahları işe giderken her zaman seni dinliyorum. Kardeşimi bekliyorum ya arabanın içinde. Onun geç gelmesi için dua ediyorum. Vallahi her derde devasın abi.

0: Ahmet Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152-0355-5566 alphahaircenter.de.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

sesini biraz daha yükselteyimse ben buradayız. Arif Güven yayında şimdi. Teşekkürler dostlar. Günün konusunu verdik. Dedik ki abi bazen güme gidebiliyoruz. Boşu boşuna dayak yedim abi dediğiniz bir durum oldu mu şimdiye kadar? Bak, ilkokulun sonlarında kızlı erkekli oyun oynadığımız için müdür yardımcımız tarafından yediğim dayaktır abi. Sebep? Kızlı erkekli oyun oynamışsınız, dayak etmişsiniz. Hakikaten bu nedir ya? Bakalım, lisede kartopu oynarken attığım kartopu bir kızın yüzüne gelmişti. Çocuğun biri beni dışarıya çağırdı. Benimle aynı boyda falan diyor. Çok güzel yumruklar yedim. Meğerse eleman boksörmüş. Yerinde durmuyordu. Hep gözümü açtığımda yumruk yiyordum. Boksörlerle kavga etmeyin arkadaşlar diyor ya. Evet ya. Beyler, içinizde boksör varsa, karateci varsa kavga etmeden önce bir belirtsin yani. Biz bilmiyoruz ya. Bilmediğimiz için boşu boşuna artistlik yapmayalım yani.

0: yüzden dayak yemiştim abi. Eyvallah. Bakayım. Pet Shop'ta bir saat boyunca sincap izleyip eve geç geldiğim için kaybolduğumu düşünen annem tarafından dayak yemiştim abi. Yaşım 9 falandı. Pet Shop'ta bir saat boyunca sincapı izlemiş o da. Ben de ayı daha evet ya ben de dayak yedim. Ben de eskiden mahalle şimdi eskiler mutlaka biliyorlardır. Mahalle aralarında ayı gezdirilirdi. Vallahi söylüyorum. Buruna böyle bir halka takılırdı. Adamın elinde zincir olurdu. Bir tane sopası olurdu. İşte koca karılar hamamda nasıl bayılıyor derdi. Ayıyı öğretmişler ayı bayılırdı. Velhasıl böyle bir gösteri yapardı. Ondan sonra herkesten para toplardı. Şimdi ben bizim mahalleye bu ayıcı geldi ve izledim abi. Sonra ayıcı başka bir mahalleye gitti. Yani ben onları takip ettim. Ayı nereye gidiyorsa onu takip ettim ve sonrasında kaybolmuşum. Bir de Allah rahmet eylesin peder panikle beni motosikletiyle ararken motosikletten düşmüş ona da sinir olmuş. Onun da acısını yedim. Yani toptan dayak yedim yani. Sebep ayı yüzünden dayak yedim abi. Vallahi bak bu da sincap yüzünden yemiş işte. Beni terlikle dövmüşlerdi. 8 yaşında falandım. Çocuk ayağımdaki terliği çıkarıp uzun uzun dövmüştü. Allah Allah. Sebep? Onu bilmiyoruz. Dur bakalım. Bisikletle ekmek almaya gitmiştim. 10 yaşındaydım. Ekmeği aldım. Eve dönüyorum. Benim hiç alakam olmayan bir araba benden en az 30 metre ileride fren yaptı. Fren sesini acı acı duydum. Sanırım diyor kasisi hızlı girmemek için fren yapmıştı. Evin önüne geldiğimde annemin hışımla evden çıktığını gördüm. Beni karşılamaya geliyor diye düşünürken var gücüyle tokatı yapıştırdı. Ne olduğunu anlayamadım. Araba diyor bana çarptı zannetmiş. Annem sinirlenmiş o yüzden beni dövdü. Oysa diyor benden alakası yoktu yani. Vay be. Haksız yere yediğimiz dayaklardan bahsediyoruz. Komşu çocuğunun bisikleti bozuktu. Zinciri atmış, düzelttim, eve geldim. Ben de 10 dakika sonra babam geldi. İş yerinde canı sıkılmış sanırım. Ulan adam zaten burnundan soluyor. O anda kapı çaldı ve bu komşu çocuğu diyor ki... Bakayım. Gelmiş ailesine şey demiş. Demiş ya bu benim bisikletimi bozdu deyince diyor. Babam durduk yere zaten sinirli gelmişti. Galiba o yüzden beni dövdü. Eyvallah kurban olayım. Boşu boşuna hiç alakamız yokken niye dayak yedik bundan bahsediyoruz. Bakalım. Sene 2007 falandı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bir parkta bankta otururken Ensar isimli arkadaşa Sansar demiştim. Ensar yanıma doğru yaklaştı. Eğildi bir şey söyleyecek sandım ama diyor kafa atıp uzaklaştı. Dayak sayılmaz ama böyle bir anım olmuştu. Allah Allah. Buyur. Olayı bile bilmiyordum abi. Bir arkadaşımın arkadaşının kavgasının ortasında bulmuştum kendimi. Oldu bitti bir anda diyor. Ama dayak yedim. Eyvallah kardeşim. Ortaokul zamanları evin yakındaki bir inşaatın bodrumunu suyla doldurmuştuk. Ben de gidip dışarıdan suya taş atmaya başladım. Taşın çarpmasıyla suyun sıçramasını izliyordum. Yan binadan biri geldi. Niye suyla doldurdun burayı diyerek beni dövdü. Taş atmadı diye gitti. Horoz tepelemesi sayılır mı abi diyor. Bilmiyorum ama köpeklerden kaçarken horoza yakalanmıştım. Beni bildiğin tepelemişti. Vay be. Günün konusu bariz belli dostlar. Boşu boşuna dayak yemiştim abi dediğiniz acep ne varsa yazınız yollayınız.
1: Seni dinliyorum ve galiba tüpsü kaçıracağım. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar.
2: Arif Güven, Mapa Ahşap'tayız.
3: Seni Çorum'dan dinliyoruz.
4: Selam Arif abi. İnegöl'den takipteyiz.
5: Arif oğlum, ben Nazilli'den süper babaanne. Seni severek, gülerek dinliyorum. Günüme neşe katıyorsun çocuğum. Allah razı olsun.

0: Mali bunu kaldırabildiğin kadar eğlence elbette kaldığı yerden devam ediyor. Canım kardeşim boşu boşuna pisi pisine ben dayak yemiştim abi dediğiniz acep ne var? Ses kaydımız mı var? Ver yavrum ver. Çiçeğe mi gelmiş ver.
1: Abicim 2008-2010'lar yılları arasında ben çiçek dükkanım vardı. Karşıyaka'da bahçelerin katlı pazarını bilen bilir. Onun orada bir halı sahamız vardı. Bir de yanında da düğün salonu vardı. Abi önce maçımızı yapardık. Sonra da düğünden kalan çelenkleri alıp hani ertesi gün için iskelet hazır olurdu abi. O gün babam da geldiydi sağ olsun. Allah razı olsun. Maç bitti abi. Herkes dağıldı tabii şükürler. Saat 12. Unutmuyorum. Gece 12. Biz babamla işte 4'er tane çelenkleri yükledik. Aşağı kadar doğru yürüyoruz. Ama nasıl yağmur yağıyor bu arada. Sonra yağmur tabii dinmiş. Dinse bile biliyorsun bazı yerlerde su birikintisi yapıyor abi. Ondan sonra babama dedim ki karşıdan araba geliyor baba hadi hemen geç dedim. Hani senin karşıdan karşıya geç falan hani uslatmasın seni. Ben hemen geçtim. Babam tabii geçmedi. Geçmeyince de arabadan geçen teken suların hepsi maşallah olduğu gibi babamın üstüne gitti abi. Babam da tabii sinir havliyle güzelce bir yıkama yağlama yaptı geçen arabaya. Geçen arabada duydu bunu. Durdular. Başladılar onlar da bu sefer yıkama yağlama yapmaya. ben de dayanamadım tabii. Çelenkleri bıraktım. Tam üstüne koşuyordum böyle harekete geçeceğim. Babam dedi ki Çağlar dedi. Dememe kalmadı abi. Arkama bir baktım 50 kişi. Meğer onlar düğüncüymüş. Sesleri duyunca koştura koştura gidiyorlar. En son 50 kişi üstümde tepiniyordu abi. Step yapıyorlardı. Spor sağlığa faydalı biliyorsun. Sonra apartman sakinleri işte yapmayın etmeyin derken ben aralarından sıyrıldım abi. Boş boşuna dayak yemiştim. Çok güzel bir anıydı abi. Buradan babama selam olsun.
0: Aykut. Canım kardeşim ne kadar da güzel anlatmış ya. Valla düğüncülerden dayak yemişler 50 kişi. İyi olmuş. Şimdi mesajlar. Bakalım pisi pisine niçin dayak yediniz diye arkadaşlarımıza sorduk. Çok uzun uzun hikaye yazmayın. Mümkün olduğu kadar kısa böyle özetlerseniz çok sevinirim. Kardeşimle oynarken çocuk kahkaha atıp kendine çelik kapıya atınca babam ona sövüp dövdüm zannedip beni dövmüştü abi. Allah Allah. Ortaokul 1. sınıfta matematik dersinde sevgili öğretmenimin defterimi çöp tenekesine fırlatması. Dayaktan beterdi hiç unutmam diyor. Okul hayatımın en acı günüydü. 7 yaşında bile değildim. Öğretmenimi affettim ama diyor unutamadım. Ya 7 yaşında hakikaten bazı öğretmenlerle çok kötü davranıyorlardı ya. 7 yaşında çocuk ya. Defterini çöpe atmak nedir Allah aşkına? Bakalım. Vallahi çok uzun olanları es geçmek durumunda kalıyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar kısaca özetleyiniz. Bütün hikayeyi detaylı bir şekilde anlatmayınız. İçtimaya geç kaldığım için karın bölgeme kroşe yemiştim abi. Bayağı hak ettim ama diyor kroşeyi hak etmemiştim. Evet ya askerdeyken yürüdük yani. Kimdi ya? Bir şey vardı. Çavuşumuz ne Hataylı mıydı? Acem Birliği'nin bak son günleri falan dedi ki Acem Birliği'nde dedi ben işte hiç dayak yemedim diyen var mı dedi. Dümbeleğin teki de elini kaldırdı gel dedi buraya. Gitti bir tokat çaktı ona. Dedi artık sorarlarsa yemedim demezsin yani. İlkokulda ders çalışıyorum diye babamdan dayak yemiştim. O günü hiç unutmuyorum ders çalışıyorum diye. Aa. Bunun tam tersi olması gerekiyor ama bilmiyorum yani. Ya sen yanlış yazdın ya baba yanlış dövdü seni bilmiyorum yani. Bilinmeyen numara aramıştı. Kimseye numaramı vermemiştim ama ebeveynlerim yanında çaldı. Açmadım. Bastı tokatı. Bu ne böyle alakasız? Seni kimler niye böyle arıyor diye bak tokat yemiş yani. Yemedim abi ama dün akşam diyor eşine şiddet uygulayan birisini darp ettim. Eyvallah çiçeğim. Şiddetin her türlüsüne malibunuz. Hayır diyoruz. İlkokulda merdivenleri ikişer ikişer çıkıyorum diye okul müdüründen dayak yemiştim. Ya bak işte ne saçma bir şey ya. Çocuk ikişer ikişer çıkıyormuş. Bırak çıksın diyor. Evet ya 90'lı yıllarda hakikaten şöyle. Şimdiki gibi değildi yani. Abi hep kendi kendimi dövdüm. Yedirmeyeyim mi o dayağı kimseye diyor. Eyvallah kardeşim. Sevgili dinleyenler artık yollamayınız. Hakikaten yeterli. Bu ne dur bakayım. 1998 lise 1. Öğle arası yemeğe bir kızla beraber gitme planım var. Ama kız tamam demiş. Zaten utangaç ve çevre bakışlarıyla karşı cinsine çekingen biriyim diyor. Zil çalmasına rağmen yanımdaki eleman kalmadı. Ama canım üstüne atamadım. Anlamadım yavrum ya. Mola mı? Peki minicik bir mola veriyoruz. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa canım kardeşim hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
2: Arif abi sırf senin için abi Lüleburgaz'a yük çıkardım. Şu anda Lüleburgaz'da seni dinlemekteyim.
3: İyi yayınlar abi, ben Uğur. Edirne Uzunköprü Çavuşlu köyünden seni takipteyiz.
4: Selam Arif, Çayırova'dan takipteyiz.
5: Arif başkan, Lüleburgaz'dan Bora'dan takipteyiz abi.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuz

0: dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Güven Showtime. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Sebep
0: Arif buradayız. Yayında.
1: Teşekkür ediyoruz bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza. Dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Bir hayli fazla mesajımız var. Bakalım. Kardeşim lise yıllarıydı. Okula gitmek için okul duranda, otobüs duranda beklerken 6 bisikletlinin arasında kaldım. Bir anda hiç sebepsiz gelip bana bir kafa attılar. Ne olduğunu anlayamadım. Gülerek ayrıldılar. Uzun süre kendime gelemedim çünkü sağdan bir darbe yemiştim. Aradan yıllar geçti. Bir ortamda denk geldik. Ben benzetiyorum, onlar mı değil mi çıkartamıyorum. Biz diyor sayı olarak fazla kalabalıktık. Bu sefer muhabbeti ben kavgaya getirdim. Onlar da böyle konular açılırken diyor, işte daha önce böyle birisine bir şey yapmıştık diye anlattılar. Ben de yanlarına yaklaşıp aynı şekilde kafa attığım kişi vardı ya, ah diyor, İşte o bendim deyip sağlam bir kafa attım. Burnunu kırmıştım. Hani durduk yere dayak yedik, durduk yere diyor dövdük. Güzel. Pisi pisine, boşu boşuna dayak yemiştim abi. Ben memleket dışında yaşıyorum. Diğer kuzenlerimin birçoğu memlekette yaşıyordu. O yüzden dedemle haşır neşirlerdi. Yaz tatilinde memlekete gittiğim bir gün dedem... Ha, yani kudurduğu için diyor ki... kuzenlerimden birisini dövdü. Kuzenim de beni işaret ederek dede bizi... Hep dövdün ama bunu hiç dövmedin dediler. Dedem de gel dedi. Gittim yanına. Dedem durduk yere beni dövdü diyor. Kuzen şey demiş. Dede demiş hep bizi dövüyorsun. Bunu hiç dövmedin. Demiş de onu da döveyim o zaman. İlkokulda zil çaldı. Sınıfa giriyorduk ama herkes girmeye çalışıyordu. Deyip kapı önünde yığılmıştık. Nöbetçi öğretmen elinde cetvelle kafamıza vurdu abi. Topluca dayak yemiştim yani diyor. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım. 5 ya da 6. sınıftayken okul kapısının önünde arkadaşlarımı bekliyordum. Benden 2-3 yaş büyük bir çocuk sakince yürüyerek geldi. Bana kafa attı ve gitti. Allah Allah, ortalık psikopat dolu abi. Durduk yere. Hala anlamdıramıyorum diyor. Bir şey söylemedi. Yüzümde herhangi bir ifade yoktu. Şimdi aklıma geldikçe gülüyorum demiş ya. Mazlum gibi olmuş. Dur bakayım bu nedir? Bu konuda sayısız tecrübeleri olan birisi olarak konuşuyorum abi. 300 liralık bir aynayı kırdığım için annemden dayak yemiştim. Eyvallah kardeşim benim. Annemden dayak yemiştim abi. 7 yaşında falandım. Hemen buzdolabından çıkardı. Ne? Dur bakayım. Annem buzdolabından çıkardığı içinde yemek olan kabı sıcak bir yere bırakınca kap çatladı. Ben de merak edip bakmak istedim. Elimi uzatınca kap ortadan ikiye ayrıldı. Annem neyini merak ediyorsun kırık kabın diye bir tane patlattı diyor kafama. Kafam tezgaha çarptı, alnım yarıldı. Aa, hala izlerini taşıyorum. Oo. Altı yaşındayken evlerinde oyun oynadığımız Fatma'nın eve sarhoş gelen babası İlyas'tı. Evden ayrılırken Fatma'yı öptüm diye suratıma bir tokat atmıştı. Allah Allah. Genelde dediğimiz gibi hep böyle okul yıllarında falan yemişiz herhalde yani. Abim sağ olsun benden 3 yaş büyük boyu benden kısa 16-17 yaşların boyunca saçma sapan sebeplerden canı sıkılır 3 öğün beni döverdi. 3 öğün beni döverdi ne ya? Abisi dövüyormuş. Bir ara gözüne şişeyle koymuştum. Gözüm morarmıştı. İntikamımı almıştım abi. Eyvallah ya. Çocukken oluyor işte bunlar ya. Çocukça şeyler ama anı, hatıra. Uy. Daha var. Hakikaten bir dünya mesajımız var. Çok uzun uzun olanlara canım kardeşim bir es geçmek durumunda kalacağım. Çünkü yetmeyecek. Öyle mi? Şimdi... Dur bakayım. Küçükken bisikletimin zinciri atmıştı. Düzeltirken elim yağ oldu. Ben de parkın oradaki Sebil'e gidip elimi temizlemek istemiştim. Evden dedenin biri çıktı. Orada o el yıkanır mı dedi ve vurdu tokadı bana diyor. Hiç unutmam. Canım çok yanmıştı. Ve dedeye şimdi yıllar sonra küfür de etmiş burada ama biz okumayalım yani. Sevgili dinleyenler, daha okunmamış 55 mesajımız var abi. Bir mola vermemiz icap ediyor çünkü burada ışıklar yanıp sönüyor. Birazdan mı? Peki birazdan yeniden buradayız, ayrılmayın.
2: Ben Küçük Yıldan Makbule Yılmaz. Takipteyim Arif Güven.
3: Selam Arif abi. Seni Viyana'dan takip ediyorum.
4: Selam Arif. Umman Maskat'tan takiptesin.
5: Arif Bey, Nevşehir'den dinliyorum sizi. Sabah sabah gülme krizine girdim.

0: Özgüven Showtime.
1: Yes, buradayız, yettik gari sevgili dinleyenler. Ne oluyor da bitiyor son parti, şöyle bir mesajlara bakalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım. Pisi pisine, boşu boşuna yediğimiz dayaklardan bahsediyoruz. Askerde önümdeki arkadaşımın komutanının masasına çarpıp üzerindeki cam sürahiyi kırmasına neden olmuş. Suçu benim üzerime attı. Sürahiyi ödediğim gibi üstüne 2 ton da sopa yedim abi. Dün gibi hatırlıyorum demiş ya. Eyvallah, kurban olduğum. Bakalım, lisede İstiklal Marşı'na girmeyip sınıfa saklanmıştık. Öğretmen farkına vardı, ilk dayağımı o zaman yemiştim abi. Çiçeğim, çık sen de İstiklal Marşı'nı okuyuver ya, Allah Allah. Bakalım, babamdan yemiştim abi. Taze fasulyeleri pişirmeden önce bölüp tabağa atıyoruz. Ama ben uyarmasına rağmen tabağa kılçıklarıyla birlikte atıyordum. İnatlaşmıştım, sonra bir tokat çaktı. Taze fasulyeyi kılçıklı atıyoruz diye dayak yedik. İyi mi diyor? İyi, iyi. Abim ve kardeşimle kavga ettiğimizde suçsuz da olsam annem hepimizi terlikle hiç ayırt etmeksizin döverdi abi. Eyvallah. 10-11 yaşlarında apartmanda oturan Ercan isimli arkadaşla kavga etmiştim. Çocuk beni bir güzel dövdükten sonra eve kafa göz şiş gittim. Babam çocuktan dayak yedim diye bir de o beni dövdü. O hışımla çıkıp Ercan'ı bir güzel ben dövdükten sonra öyle eve geldim. Allah Allah. Evet, eskiden böyle olurdu, hakikaten söylüyorum. Ya, birisinden dayak yiyince niye dayak yedin deyip abi hakikaten biz bir daha dayak yerdik evden. Yani. Vay be. Dersin başında yazım kötü diye ilkokul öğretmeninden yediğim dayak, ders sonunda senin yazın niye kötü diye tekrar yedim diyor. Yazısı kötü diye dayak yemiş. Yavaş yavaş artık toparlıyoruz gençlik, bakalım. Lisedeydim, ders esnasında yanımda oturan bebe bir anda cart diye osurdu. Biz de haliyle güldük diyor. Sanki hocaya sövmüşüz gibi geldi, bir hışımda bizi dövdü abi. 4-5 metreden tekme sallamış ya, Allah Allah, kafama yumruk attı. O gündür bugündür diyor, kim osurursa osursun gülmüyorum. Sanırım 10 yaşlarındaydım. Okuldan çıkmışım, eve dönüyorum. Baktım bir arkadaşımı dövüyorlar. Gidip döven arkadaşımı ayırayım istedim. Arada ben de dayak yedim. Evet, olur, kim vurdu diye gitmişsin. Bir arkadaşımla çocukken mahallemizde bulunan taksi durağındaki taksilerin kapılarını açıp kaçıyorduk. Tabii diyor, taksici abiler arkadaşımı yakalayıp bir güzel dövmüşlerdi. Kuzenim bisiklet sürüyor. Ben ona gidene oturmuşum diyor. Efendi gidiyoruz. Mahallenin soytarılarından birisi diyeyim ben artık, yumuşatayım yani. Önümüzü kesip keyfine 1-2 tokat sallamıştı. Eskiden böyle oluyordu demek ki. Ya, durduk yere de çocukları durdurup abi tokat mı atıyorduk? Ha? Vallahi bayağı psikopatmışız yani. Ortaokulda Türkçe dersinde öğretmen test dağıttı. Yanındaki arkadaş o testlerden almamıştı, o çözüyordu. Arkadaş durduk yere benim testi yırttı. Hoca da o arada arkasını döndü. Niye yırtıyorsun, gel buraya deyip durduk yere beni dövmüştü. Derdimi anlatmaya çalıştım ama anlatasıya kadar 2 tane sağlam tokat yemiştim abi. Kim vur diye gitmişsin işte. Yıllar önce babamın seyrek de olsa alkol kullandığı zamanlar bir akşam acayip sarhoş gelmişti eve. Kardeşim evde oyun oynarken vazoyu kırdı diye kardeşimi patakladığını sanarak beni pataklamıştı. Kafa güzel, çocukları karıştırmış. Arada da sen ne zaman bu kadar büyüdün ha deyip tekrar dövüyordu. Oysa ki kardeşini dövmesi lazım. Ama kafa güzel. Araba sana çarptı zannettim diye annemden dayak yedim abi. Eyvallah kardeşim. Sevgili dinleyenler, artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Malumunuz babacığım böyle bir F5 yapmak icap ediyor. Yazıyor. Evet, yazıyor gelecek. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
2: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
0: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
2: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım? Hırdavatı gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
0: Arif.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam et.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler, şöyle bir F5 yapacağız. Memlekette, gezegende ne oluyor diye bitiyor. Yazıyor. Teşekkür ediyoruz bütün dostlarımıza. Hakikaten söylüyorum, günün konusuyla ilgili bir dünya okunmamış mesajlarımız var. Hemen bakarız. Haber de yollanmış. Bu görüntüyü izledim ben. Hakikaten söylüyorum, enteresan. Düzcemiz ya canım kardeşim. Yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartalı kurtardılar diye böyle bir haber var. İğrenç de bir görüntü var. Bildiğin abi, kartalın ağzından yılanı çıkartıyorlar. Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal veterinere müdahalesi sonucu kurtarıldı. İyi güzel. Ve bu Düzce'de kurban oldum yani. Düzce'deki bu hayvanlar hiç yemesini bilmiyor anladığım kadarıyla. Tabii canım, geride bıraktığımız günlerde biliyorsunuz. Bir ayı vardı, deli balı yemişti, dozunu kaçırınca sersem geziyordu. Bu da şimdi yavrum. Bu da yılanı yememiş. Yani bu Düzce'deki hayvanlara bir eğitim verin ya. Geçelim abi. Bu nedir, fıkra gibi olan? Evinin önündeki ağacı budarken çıkışta basamak olarak kullandıkları dalları kesince... Hakikaten Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir şey olmuş bu. Denizli'de evinin önündeki ağacı budarken çıkışta basamak olarak kullandıkları dalları kesince ağaçta mahsur kaldı. Eh be abicim ya. Ağaca çıkmak için basamak olarak kullandığı dalları baltayla kesince ağaçtan inemeyen vatandaş itfaiye arayarak "Beni kurtarın, ağaçta mahsur kaldım" dedi. Ne güzel ya. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişinin kurtarılma anı çevrede toplanan vatandaşlar tarafından da gülerek izlenmiş. E tamam, ne güzel. Bu ne, dur bakayım. Buyurunuz. Şüpheli kadının çantasından 3 tane tabanca, bir Kore madalyası, aynı zamanda 95 tarihi eser ele geçirildi diye böyle bir haber var. İzmir'in Buca ilçesinde durdurulan bir taksideki şüphelinin çantasında 3 tane tabanca var. Bir Kore madalyası, Allah Allah. Ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 95 obje ele geçirilmiş. Abla bildiğin müze gibi geziyormuş yani. Oğlum, birçok müzede bu kadar eşya yoktur lan. Bu ehliyet sınavı almak, hakikaten daha doğrusu ehliyet sınavında bu kopya durumu ne zaman bitecek abi? Çok zor değil lan bu düzeneye harcadığınız zamanı. Açıp böyle iki sayfa bir şey okusanız zaten geçiyorsunuz da. Bak yine bir de bir dünya para harcıyorlar ya. 3000 liralık sınava girmek için 20 bin lira para harcamışlar abi. Oğlum zor değil ya. Zaten bir şey söyleyeceğim. Bu kadar düzenek kurmuş adama ehliyet verilmeli abi. Yani kafa çalışıyor belli yani. 20 bin lira karşında düzenek kurmuş ya. O paraya bir tane hoca tutsa yemin ediyorum yani ileri sürüş uzmanı olursun be oğlum. Bir de zor mu abi bu ehliyet sınavı için? Niye insanlar böyle bir şey yapıyorlar? Ha? Hani ben tabii gireli çok uzun yıllar oldu ama ne bileyim abi, çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Yani ezelin kör annesi girse koklayarak yine geçer yani. Vallahi ilginç ya. Bu ne bakalım? Yine zam tartışması. Evet, maalesef dediğimiz olaylardan birisi, kiracı ev sahibinin çocuğunu vurdu diye bir haber var. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışma maalesef kandı bitti. Yapılan zamı kabul etmeyen kiracının oğlu arbede çıkartıya geçelim. Var mı kötü bir şey? Herkes gergin abi, hakikaten söylüyorum ya. Kiraladığı araç arızalı çıkınca hayatı kabusa döndü. Ne oldu bakalım? Ankara'da Umut Yılmaz araç kiralama firmasından kiraladığı otomobilin arızalanması sebebiyle aracı iade etti. Hayatı o andan sonra kabusa dönen genç adam, firma sahiplerinin araçtaki hasarı ödetmek için kendisine 34 bin liralık senedi zorla imzalattıklarını iddia etti. Aynı kişiler tarafından bıçaklandığını ileri süren Yılmaz, saldırganların serbest bırakılmasıyla ikinci bir şok daha yaşadı. Ne olacaktı? Vallahi pamuk ipli, hakikaten söylüyorum ya. Tuhaf şeyler oluyor abi. Var mı güzel dediğimiz, böyle içimizi ferahlatacak bir haber ha? Faturaları ödeyemeyen esnaf buzdolabının fişini çekti. Geçelim abi. Sevgili dinleyenler, artık hani vallahi yeterli olmuş olsun. Helal olsun haberimiz. Nevzat'ımız malumunuz memleketimizde, Türkiye'de tatilde. Adam tatilini yapıyor abi. Bulduk mu? Evet, helal olsun haberini bulmuşuz. Kurban olduğum, ayrılmayın. Hep birlikte birazdan dağılacağız zaten.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara
2: kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Benimle Gölden Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.

Yes, buradayız sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Malumunuz artık yüzdük. Tabii ki de kuyruğuna geldik, dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle dinlemek için tabii ki de bu radyo programını tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımız belli, geliyoruz bir parça da olsa hayatın gerçeklerinden sizleri uzaklaştıralım. Yüzünüze tatlı bir tebessüm oluşturalım istiyoruz. Becerebildiysek o ne ala. Ama olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Final, helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bak var bugün. Günün görüntüsü mobeseye takıldı diye böyle bir haberimiz var. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. İşte iyi insanların varlığından haberdar olduğumuz bir bölüm bu. Niğde'de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişiyi başka bir vatandaş kucağına alarak taşıyor abi, ne güzel ya. Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda elinde bastonuyla yolun karşısına geçmekte zorlanan bir erkeğin yardımına başka bir vatandaşın koşması mobese kayıtlarına geçmiş. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde engelli kişiyi kucağına alan vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti. Ne kadar güzel. Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı. Sonrasında dur bakayım. Evet, kim olduğu da belli olmuş. Bakayım. Mobese'ye yansıyan görüntülerdeki engelli vatandaşı kucağında taşıyan Ramazan Işıldar'mış. Olduğu ortaya çıktı. Helal olsun Ramazan'ım. Kısa sürede sosyal medyada paylaşım ve beğeni toplayan videonun kahramanı Ramazan Işıldar, engelli vatandaşın kendisinden yardım istediğini söyleyerek o gün yaşanan durumu şöyle anlatmış. Çarşıda yürüyordum ve engelli vatandaşı gördüm, benden yardım istedi, kucağıma alarak diyor ki bankanın köşesine getirdim. Sordum kendisine başka bir isteğin var mı diye, teşekkür etti. Ve der ki vatandaşlarımızdan ricamızdır, engelli vatandaşlarımıza yardımcı olalım. Evet abi, olalım tabii ki. Bunu söylemeye bile gerek yok yani. Oy kurban oldum. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz hayat tabelalar. Diyoruz ya, hayat abi yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malum öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde biz de hoş geldiniz diyoruz. Mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince, kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri en güzel şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık benim sınırlarımdan malum çıkıyorsunuz. Tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Ben artık gideyim ya, vallahi söyleyeyim, çok uzattım abi. Kurban olduklarım. Yeniden görüşünceye kadar. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Albaylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radar.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar son.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: telefonuna bağlı. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rose Gül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Güzel bir pazartesi akşam üzerinden saygılar sevgiler. Paydos saati başladı. Şu an itibariyle bizlere 0177 977 27 72'den sesli yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan da aynı anda canlı izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Cumartesi, pazar tatilin ardından biliyoruz hepiniz için zordu pazartesi günü çalışmak ama bakın bitti işte paydos saati geldi. Şimdi bir reklamlara gidelim, reklamların ardından kaldığımız yerden sohbet edeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz. Radyo Merhaba burası.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
10: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
12: Radyo Merhaba, paydos

0: Peki başladık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bitirdiniz. Bu koca bir günü daha bitirdiniz. Şimdi diyeceksin ki sabahın erken saatinde kalktık. Yani senin gibi uyuyor mu zaten? Öyle bir dünya yok değil mi? Her şey yolundadır inşallah.
1: Hiç belli olmaz. Oturma salları yaktın gitti. Senle olmaz.
0: Blok 3 yeni çıkan şarkısı Kayıp Kalp güzelmiş.
1: Unutamadım seni affedersin. Ben
0: la, la, la, la, la, la.
1: Sen çok güzel.
0: Esat Baba merhaba. Mahmut Koçak saygılar bizden size efendim. Bülent Su. Dün yoktunuz hayırdır Bülent Bey? Peki TikTokçular. TikTokçularda öyle bir şey var ki sanki arkalarından Cooper kovalıyor onları. Böyle gibi meslek çıkması bir oluyor. Abi ne arıyorsunuz ya? Allah'ını seven bana söylesin. TikTok'ta insanlar ne arıyorlar ya? Peki sabahki yayınımızda bahsettik ama dün bildiğiniz gibi daha doğrusu cumartesi günü etkinliklerde küçük bir sürede olsa katıldık, böyle bir 15'er 20'er dakikada olsa da orada bulunduk. Akbir'in mangal partisi vardı, kısaca oraya uğradık. Onun dışında Galatasaray Hamburg Derneği'nin dün öğlenden sonra çok güzel böyle bir dostluk içinde geçen dostlarla bir aradaydık. Yani futbol sahasında her ne kadar rakip de olsak saha dışında hep dost olduğumuzu gösterdiler. Çok güzeldi, teşekkür ederim. Galatasaray Hamburg Derneği'ne ilgisinden ve oradaki insanların memnuniyetinden dolayı teşekkür ederiz.

0: Günümüzün 7 hastalığını belirlemişler. Bu 7 hastalık, yani insanoğlunun 7 hastalığının içinde vicdan eksikliği. Doymayan göz, aşırı ego, cehalet, akıl yoksulluğu. O zaten çok büyük bir problem. Empatiden uzaklık ve tepkisizlik. Günümüzün hastalığıymış sevgili dostlar. Siz buna ne ekleyebilirsiniz mesela? Günümüzün 7 hastalığı: cehalet, aşırı ego, doymayan göz, vicdan eksikliği, akıl yoksulluğu, empatiden uzaklık, tepkisizlik. Ne ekleyebiliyoruz buna? Yaz gönder 0177 977 27 72 WhatsApp mesaj attınız. Murat, iyi akşamlar. Saçlarının rengi geceden. Dün Murat Galatasaray Hamburg Derneği'nden paylaşım yapıyor ama yanıma gelmedi ya. Kanka niye yanıma gelmedi? Murat'la bize kanka diyorlar ya sosyal medyada. Eyvallah, biz herkesle kankayız. Biz dinleyen, dostane yaklaşan herkesle kankayız. Evet. Sen örterken benimle kalbini. Allah bizim dostluğumuzu herkese nasip etsin. Mehmet Topçu, saygılar. Dün göremedim, Mehmet abiyi de göremedim. Ay tenli kadın, ne güzel bir şarkı ya, değil mi? Az biraz öne alalım. La, la, la, la. Maruf, merhaba kardeş, hoş geldin. Maruf'u yatağa gönderiyoruz biz. Nasıl yatağa gönderiyoruz da? Uykuya. Yani yayın bitti mi uykuya gidiyor Maruf. Çünkü adam gecenin yarısı kalkıyor. Bizim daha yatalım mı, yatmayalım mı, uyuyalım mı, uyumayalım mı diye düşündüğümüz anda Maruf kalkmış işe gidiyor. O yüzden bizimle birlikte iyi geceler yapıyor şimdi. Saygısızlıkmış efendim. Çağımızın 7 hastalığına ek olarak saygısızlığı eklemişler. Doğru söylüyorsunuz. Hele hele bu sosyal medyadaki yazı dili artık iyice zıvanadan çıkmış durumda, değil mi? Neler yazıyorlar. Ay. Ama tabii herkes kendine yakışanı yazıyor. Bana bu yakışıyor diyen isterse küfür de edebilir, değil mi? Kendine yakıştırıyorsa yapıyorlar. Teşekkür ederim. Samyar, şu mikrofonu al bakayım. Bir şey soracağım sana. Sana bir şey soracağım. Şimdi günümüzün 7 hastalığını işaretlemişler. Cehalet, aşırı ego, doymayan göz, vicdan eksikliği, akıl yoksulluğu, empatiden uzaklık, tepkisizlik. Var mı sende ekleyebileceğin bir hastalık günümüzde? Hı? Var mı? Yoksa ben bakarım abi mi diyorsun sadece?
1: Ama dur.
0: Nasıl?
1: Açlık ama midede olan bir açlık değil.
0: Neyin açlığı mesela?
1: Kafada olan, her şeyin olabilir. Ha,
0: beyinde açlık var diyorsun.
1: Beyinde insanın. Bazı insanların açlık var.
0: Ne gibi mi? Örnek ver bana. Benim anlayacağım dilden örnek
1: yani
0: ver.
1: Yani şöyle hiçbir şekilde doymayan bu tabii her yönden olabilir. Mesela erkekler, mesela ben görüyorum, ben kendi neslimde görüyorum. Doymuyorlar. Kadınlara bakmaktan doymuyorlar.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Siz erkekler böyle misiniz? Biz yaşlı grubunda olduğumuz için sizin gibi duyguları taşımıyoruz artık eskisi kadar.
1: Ben kendimi artık o grupta görüyorum.
0: Eyvah.
1: Ben kendimi sizi grubunuzda görüyorum.
0: Yaşlı grubunda mı görüyorsun?
1: Ben kendimi yaşlı grubunda görüyorum.
0: Peki. Doyumsuzluk çok diyorsun yani. Tabii, zaten doymayan göz olarak da eklemişler orada.
1: Ya o göz olarak değil, beyin olarak.
0: Ha, beyin diyorsun, doymuyor.
1: Yani hormonlar duymuyor. Yani abi, her şey olabilir.
0: Çünkü neden biliyor musun? Şu kapıyı kapat biraz. İçeriye gitmesin ses. Müşteri var mı, yok mu? Ha, tamam, gel. Şimdi neden o biliyor musun? Çünkü öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık insanlar sosyal medyadaki hayatı normal hayat zannediyorlar, tamam mı? sosyal medyada böyle paylaşım yapıyorlar ya, onları görüyorlar. Aa diyor, böyle bir hayat ben de yaşarım diyor mesela. Ve şeyi gibi, mesela YouTube'a giriyorsun, YouTuber'lar sokakta röportajlarında diyor ki, aa bak diyor, İstanbul'da diyor bütün kafeler dolu. Ya kardeşim, adamın hayattan bir umudu kalmamış. Ya diyor, ben diyor parayı biriktirsem ne olur, biriktirme 200 TL var cebimde, gideyim diyor bir kahve alayım diyor, bari o kahveyle bir selfie çekerim. Hani Instagram'da 10 tane beğeni gelse egomu tatmin ederim diyor. Olamaz mı?
1: Tabii.
0: Paydos yapacak mısın sen?
1: Artık gitme vakti.
0: Tamam, sana güle güle.
1: Teşekkür
0: Yarın
1: ederim.
0: Görüşürüz.
1: Yarın çarşamba.
0: Evet.
1: Çarşamba
0: önde görüşürüz. Çalışıyorlar mı?
1: Yok, herkes.
0: Herkes gitti mi? Allah Allah. Bir ben mi kaldım burada?
1: Evet.
0: Arkadaş, ben ne zavallı bir adam. En önce ben geleyim, en son ben gideyim ya. Siz nasıl bir şeysiniz? Ya kardeşim, ben de patron olmak istiyorum. Yeter yahu. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden karşılığını alır diyor. Aynen.
2: Senden gelsin.
0: Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes birbirine hakaret ediyor be. Kanka. Allah Allah. Galatasaraylı Memo abi selam demiş. Aleyküm selam. Dün selam verdim, görmedin bile beni. Alacağın olsun. Ama gerçi şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray Hamburg Derneği maşallah yaptığı her etkinlikte acayip bir kalabalık oluyor. Kimse kimseyi görmüyor ya. Körü körüne biat etme hastalığı var demiş. Çağımızın hastalıklarından biri. Evet. Çünkü araştırmıyorlar. Değil mi? Araştırma yok ama ne var? Öyle dediler abi. Beyin bedava dediğimiz zaman kızıyorlar bize. Hakikaten beyin bedava ya.
2: Senin derinlerinde bir yerde buldum.
0: Abi diyor, seni diyor Cooper'la diyor videonu izledim diyor.
2: Karışacak.
0: Eyvallah. Cooper'ı gezdirirken canlı yayın açmış. Vallahi ne kadar rahatım abi. Haber olmak seninle. Doğadaki o sabahleyin mesela erken saatte o kuş sesleriyle birlikte bambaşka. Salıyorum kupur böyle. O gezerken ben de etrafa bakıyorum. O suyun içinde ördeklerin yüzerken, o yavruların annelerinin onlara yemeği nasıl yenileceğini öğretmesi falan. Güzel ya. Hamburg güzel bir şehir. Mutlu olun Hamburglular. ChatGPT'ye insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın diye sormuşlar. Ama cevaplar hakikaten, yani ilginç cevaplar gelmiş. Ya ciddi diyorum, çok ilginç cevaplar gelmiş. Mesela ChatGPT demiş ki, yapay zeka demiş ki, eğer ben bir insan olsaydım mutlu olmak için demiş, hani şunu şunu yapardım diye sıralamış. Mesela ben onu sıraladıklarından birkaç tanesi. Diyor ki ChatGPT, ben insan olsaydım güneşi gören yerlerde otururdum diyor. Eyvah. O zaman bu bulutlu Hamburg, biz Hamburg'u terk edelim. Güneşi gören yerde otururdum. Hem ruhum ısınırdı, hem D vitamini bedava diyor. Bak ChatGPT de beleşe hazırlanmış. Sık sık yürürdüm diyor, kafamı boşaltırdım, kulaklıkla güzel bir müziği açar, hayat film gibi ya derdim kendi kendime. Evet, hayat bir film gibi aslında. Bugün varız, yarın yokuz, değil mi? Bir şey üretirdim demiş mutlu olmak için bu dünyada ChatGPT. İşte bir şey yazardım diyor, bir şey çizerdim, komik videolar yapardım. İnsana en çok yaptığı şeylerde kaybolunca mutlu olurmuş. Yani yaptığın şeyin içinde böyle kendini kaptırıyorsun. O zaman çok mutlu olurmuşsun. Kahkaha atan insanlara takılırdım. Çünkü mutsuzluk da bulaşıcı, kahkaha da bulaşıcı demiş. Oo. Gülün o zaman. Peki Radyo Merhaba burası. Five Broker Nermin Aliş Başbuğ sponsorluğunda Paydos saatindeyiz. İzleyen, dinleyen dostlarımız, hoş geldiniz. Hamburg değil, bütün dünyadan izleniyoruz biliyorsunuz. Hepinize merhaba. Şimdi takip ediyoruz. Şöyle bakalım. Kendimi bol bol yalnız bırakırdım demiş ChatGPT. Şey olmak için ne diyorlar onun ismine? Mutlu olmak için ben bu şekilde yaşardım diyor. Oo güzel. Yalnız kalmak. Yalnızlık mutluluk getiriyormuş. Peki. Az kişiyle derin bağ kurardım diyor. Kalabalıklar değil diyor. İki samimi göz yeter insana bazen demiş ChatGPT. Kararların anlık. Kendimi affetmeyi önerirdim diyor. Yani kendini affetmeyi öğrenmek. Hata yaptın mı? Evet, insanız, yaparız. Robot değilim der geçer. Aa, bak o da benim kafadan. Hepimiz hata yapıyoruz bu hayatta değil mi? Ya yaptı. Aman insanız ya. Biz de hata. Ama çok hata yapmak kötü tabii. Mesela çok aldanmak kötü. Çok aldanmayacaksın. Yani aldatıldık demenin bir sınırı olmalı. Her şeye aldatıldım dersen olmuyor yani. Kendime komik gelmeye çalışırdım. Ciddiyet öldürür, şaka yaşatır. Bir Cem Yılmaz triplerine takım. He bu adam gol, bu da mı gol değil derdim. Evet, Cem Yılmaz.

0: Sen ne dağıtıyorsun ya? Ramazan abime bak, güller güller. Şimdi diyor ya Şirten, atla git arabaya, yayını bırak şu güllerden toparla. Gül isteyen varsa efendim, bahçesinde böyle balkonunda gülleri büyütüp güzel güzel koksun isteyen varsa bana yazsın. Ramazan abimiz diyor ki bende bir sürü bahçede gül var diyor. Tabii para karşılığı verecek, beleş değil, onu söyleyelim ha. Emek veriyor adam. Sabahın köründe kalkıyor onun için.
1: Her olur olmaz aksonlardasın. Sanki bir mayın tarlasında yanlış adımı ararsın.
0: Peki konuşmak isteyen olursa 0177 977 2772. Büyük Başkan Mehmet Özlü, teşekkür ederim, hoş geldin. Mehmet Başkan tatilde. Tabii başkanım, gelme. Sen oradan bize de ki kardeşim buraya gideceksiniz dernek adına. Gideriz, sen tatil yap.

Size bir şey soracağım. Belki hepiniz okumuşsunuzdur. Twitter kullanıcılarının hemen hemen çoğu okumuştur. Twitter'da gündemdeydi. Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edilen kadın nişanlının attığı mesajı paylaşmış. Bütün Twitter'da bugün onu konuşuyorlardı. Çocuk demiş ki askere gidecekmiş. Yani paralı askerlik yapayım diyor. Kısa dönem gideyim diyor. Alt tarafı senden 3 bilezik istedim. Ne çok büyüttün. 6 ay bensiz kalmak daha mı iyi gelecekti sana? Anlamıyorum gerçekten. Bugün benden 3 bileziği esirgeyen, yarın öbür gün emeklerimi hiçe sayan, ben istemiyorum. Yollarımız burada ayrılır. Haydi hoşça kal demiş çocuk. Hadi bakalım. Ne diyeceksiniz bu konuda? Kız arkadaşına demiş ki 3 tane bilezik ver, satalım askerliği ödeyelim demiş çocuk. Kız da demiş ki yok vermem. Çocuk da haklı şimdi kendi payında. Şimdi belki kadınlar ya niye versin? Ya evlenecekler, birlikte hayatı sürecek kişi. Ondan azıcık 3 bilezik ya. O da demiş vermiyorum. O da paylaşmış onu Twitter'da, görmüşsünüzdür onu. Sen diyor benden 3 bileziği esirgiyorsan diyor, ben diyor hayatımı diyor senin önüne koyacağım diyor. Yarın sen onu da hiçe sayarsın diyor. Hadi bakalım.

0: Şimdi Türkiye'den arkadaşımız güzel bir çalışma yapacaktı bizim için, onu göndermiş. Hep birlikte, vallahi sizinle birlikte dinleyeceğim ben de. Roze Gül Mobilya biliyorsunuz bizim sponsorumuz. Roze Gül Mobilya'nın yeni reklam spotunu sizinle birlikte ilk defa ben de dinleyeceğim. Daha yeni geldi bak. 50 saniye olmamış. Hadi bir dinleyelim, beğenmezsek tekrar yenisini yaptıralım.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Güzel olmuş. Eyvallah kardeş. Ay neler gelecek neler. Şimdi sırada Kerim'in yeni bir çalışması var, onu gönderecekler. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Nasıl, beğendiniz mi? Senin derinlerin. Kaleden indim aşağı, bu müzik baydı diye. Ya Esat abi sen, ya şarkı çalmak için burada değilim ben ya. Ya ben DJ miyim abi ya? Yapma gözünü seveyim ya. Şimdi kızacak, fırçatacak. Ben de bazen aranıyorum ha, değil mi? Hemen bir duyurumuz var, onu duyuralım efendim. Güncel psikoloji ışığında anne baba çocuk ilişkisine bakış. Kim gelecek? Benim doktorum. Doktor Ali Erdoğan'la birlikte uzman psikiyatrist. Ve şimdi ne zaman olacak derseniz, pazar günü saat 14.30'dan itibaren Grand Palais'te. Osterhade 20 numarada olacak efendim. Hemen bunu duyuralım. Uzman konuklar var. Tülay Kantekin, Mehmet Ali Yurdakul, Gülay Can, Zeynep Can Polat, Yasemin Gemicioğlu. Bizim Ender'in akrabası bu değil mi? Evet. İyi de değiştirdi. Neydi Esat abinin ismi? Kaleden indim aşağı diye bize göndermiş de onu, ama nerede bulacağım şimdi? Kaleden indim miydi? Peki bakalım. Yok, o şarkının orijinalini söyle bize. Onu bizden söyle. Elazığ şarkısıydı da o. O değil mi? Onun söyleyenini söyle bize bari. Bu arada Hamburg'taki Fenerbahçeli kardeşlerimiz dönüş yolundalar, geliyorlar. Fanatik bir Beşiktaşlı olarak söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın tartışmasız bir futbol efsanesidir. Süleyman Seba bizler için neyse, bence Aziz Yıldırım da şüphesiz Fenerbahçeliler için büyük bir başkandır. Renklerimiz farklı ama duruşu net, sözü ağır, geri adımı yok. Bu ülkede başkanlık yapmadı, tarih yazdı. Gelmiş geçmiş en büyüklerden biridir Fenerbahçe için. Hayırlı uğurlu olsun Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'ye tekrardan hoş geldin diyelim. Fenerbahçeli kardeşlerimizi tebrik edelim. Tabii bu sene Galatasaray bir daha şampiyon olursa Aziz Yıldırım'ı da kovalar bu Fenerler. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Kusura bakmayın ama Aziz Yıldırım Türk futbol tarihinde hakikaten yer etmiş başkanlardan. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'yi en çok şampiyon yapan başkan. Değil mi? Öyle değil mi? Vay be Aziz Başkan. Şeyi gördünüz mü? Türkiye'de sokak tiyatrosu yapan bir vatandaşımız sokağa çıkmış, tiyatro yapıyor. Yani beklenmedik bir şekilde ilgi odağı oldu, ama ilgi odağı olmasının en büyük sebebi o sokak köpeğinin oradaki o adama karşı davranışı. Adam tiyatro oynarken bir ara yere yatması gerekiyor. Köpek koşturdu geldi, adama sarıldı. Sokak köpeği. İzleyenler vardır mutlaka. Dedim ki ya hakikaten yani

0: Can diyorum onlara. Köpek kelimesini insanlar bazen kötüye kullanıyorlar ama çok hoştu.
1: Bu tarafımızı sakla. Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeç.
0: Abi uçak biletleri pahalı diyor. Ne yapabilirim sizin için? Yani ne yapabilirim? Hakikaten söyleyin. Yani uçak biletlerini ben ucuzlatamam ki. Bakın ülkemizde, Türkiye'de Mayıs ayına kadar, Ocak'tan Mayıs ayına kadar 89.360 kişi havayolu kullanmış. Evet. 89 milyon yolcu. Yani şey diyorlar mesela, yazarlar mesela, gazeteciler bazen işte 89 milyon kişi. Kişi değil kardeşim, onlar yolcu. Neden bıraktın beni? Evet, yolcu onlar. Onlar yolcu. Beni.

0: Hazırlanın, eğlence geliyor.
1: Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendin.
0: Eğlence deyince Selda Bağcan bileti yok mu diye soranlar. Yok efendim, bugün dağıtmıyoruz. Her gün değil yani, haftadaki bilet normalde dağıtacağız. Biz geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi baya kaç kişiye bilet. Oo. Vallahi baya bilet dağıtmışız. Kusura bakmayın. Yani baya dağıtmışız. Biraz reklamını yap. Eventim'den biletler alabilirsiniz bu arada. Abi diyor, israf nedir? Bence yani yenilene hiç bakmıyorum. İstediğiniz kadar yemeğe para harcayabilirsiniz. Ama giyime harcanan para bence israf abi ya. Valla. Yani dolaplarını açın, hepimiz dolaplarımızı açalım. Neler vardır? Hiç haberimiz olmadı. Daha etiketi sökülmemiş. Bir dönem mesela ben 32 bedenken pantolon almışım, haberim yok. Giyeyim dedim, bacağımdan girmedi. Çünkü kaç olduk? 34 beden olmuşum. Ya ben ya hakikaten Esat abi, yaşlanıyorum ben ya. Mesela insanlar mağazalarda satılmayıp elde kalan giysilerin akıbeti ne oluyor diye sormuşlar. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmayanlar Şili'ye gönderiyorlarmış bu giysilerin büyük bir kısmı. Evet. İşte bazılarını dünyada atık bölge seçilmiş olan yerde çöpe atıyorlarmış. Allah Allah. OECD ülkelerinin günlük sigara kullanımı oranlarını açıklamışlar efendim. 15 yaşının üstündeki insanlarda Türkiye bir numaralıymış. Evet, yanlış duymadınız. Sigarayı en çok kullanan Türk vatandaşlarmış. Reis'e söyleyeyim, yine bir sigara şeyi yapsın ya. Sigara karşıtlığı. Değil mi?
1: Haydi koş havaya, mendil kaldır havaya. Haydi koş.
0: Demiyor abi. Düşünsenize. Yani ülkeleri konu. %28.3'ü Türkiye'deki nüfus oranının sigara içiyormuş. Bu da OECD ülkeleri arasında bir numarada görünür. Bizim arkamızdan komşumuz Yunanlılar, Yunanistan. %27'si sigara içiyor. Macaristan var, Fransa var, Şili var, Avusturya, Almanya 7. durumda. Çünkü Almanya sigarayı bıraktı, esrar içiyor. Evet, kusura bakmayın ama öyle o durum. Yine şu aşağı ineyim şimdi. Kafam bu böyle kafam dönüyor artık. Yani adamlar sigara gibi içiyorlar. Nereden serbest yaptılar? Belçika 8 numarada, Slovenya 9 numarada. İspanya, İtalya, Güney Kore, Polonya, Danimarka ve Finlandiya geliyor efendim. İlk 15 sıra.

böyle işte İngilizce nasıl I love you diyoruz değil mi mesela? Almanca ich liebe dich, Fransızca je t'aime. Lazca'da öğrenmiştim. Benim Trabzonlu bir iş arkadaşım vardı. O da öğrenmişti. Tutaş kimi? Lazca'da tutaş kimi ne demek biliyor musunuz? Onu unutmam. Tutaş kimi? Ayım. Evet, ayım demek. Tutaş kimi? Onu unutmadım mesela. Öğretti bana arkadaşım. Bilen var mı Lazca içinizden?

0: Alman ordusuna rekor ilgi varmış sevgili dostlar. 350 bin ziyaretçi. Evet. Askerlik günü etkili. Rekor katılımla gerçekleşmiş. Oha da hayırlısı. Ama sorsan işte bak nişanlısını bile terk etmiş Türk genci. Aman dikkat. İyi ki askerliğini yaptın Esat abi. Münih'te kiralık daire arayanlara yeni bir tuzak kuruyorlarmış. Sanki sadece Münih'te kuruyorlar. Kardeşim dünyanın her yerinde sahtekar dolu dolu. Evet. Ev arayanlara bir kullanıcı görüntülü daire turu öncesinde 80 euro talep ediyormuş. Gel diyor bak diyor seni diyor görüntülü gezdireceğim. Tamam mı? Daireye bakacaksın diyor ama diyor önceden 80 euro diyor da gönderirsen diyor. İnanmayın böyle şeye. Gidin canlı canlı görün.
1: Sallandım indim aşağı, baktım ki harput kavşağı. Sallandım indim aşağı, baktım.
0: Sigara sağlığa zararlıdır demiş. Sen diyor 44 inç jeans giyersin diyor. Esat abiye bak geldi sanki ölçtü. Eyvallah. Ali Kaya merhaba hoş geldin dost.
1: Kardeş bura neresi dediler ki gazi.
0: Ali Kaya'yı da kanka grubuna alıyorum efendim. Ali Kaya'ya da sataşsın derdi.
1: Yarimin evini sordum. İki sokağı.
0: Behçet Algan. Behçet Algan. Reisin yarattığı dertten sigara çeyin. Hadi ya. Hayatta inanmam. Allah Allah. Sanki burada içmiyorsunuz. Reise laf söyletme.

0: Arkadaş bak şimdi 58 euroluk şişe depozitosunu bildirmiş, sosyal yardımı kesilmiş. Bildirmeyeceksin. Değil mi Filiz?
1: Kendin kaldır havaya. Dizilsin tüm kakoşlar, tüm alkışlar buraya. Dizilsin tüm kakoşlar.
0: Hamburg'da emekli bir adamın topladığı şişelerden kazandığı 58 euro 25 centi temel gelir desteğinin kesilmesine sebep olmuş efendim. Ya amcacığım sana mı kalmış, ne bildiriyorsun, görüyorsun bu.

hafta belki son bu saat diliminde yayınlarımız olabilir. Bundan sonra akşam saatini almayı düşünüyoruz. Çünkü havalar artık iyiden iyiye aydınlık oluyor yani bizim. Haydos saatidir. İyi akşamlar diyoruz. Daha güneş havada. Gökte. Bu arada milli takım maç saatleri hakikaten çok garip geldi bana ya. Size öyle geldi mi? Sabah 5'te, 6'da, 4'te Türkiye saatiyle. Bu sene Türkiye'dekiler Dünya Kupası'nın keyfini çıkaramayacaklar. Almanya çıkaracak. Çünkü Almanya'nın maçları 9'da, 10'da. Evet, Almanya'nın ilk maçları o şekilde. Almanya maçını izleyip mesela Türkiye maçını da izlemeye kalksak uykusuz kalırsınız. Benden size söylemesin.

0: Artık kuşluk vakti maçlara bakacağız diyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Yok. Bizim için sorun değil yani. Biz maçı izler gelir yayına gireriz Kerim'le buraya. Hatta ilk maçımızı geçen gün de söyledim. Yani 6'da başlıyor Almanya saati. Şey yapabiliriz. Yayın bile yapabiliriz o saatte. Pazar günü kim kalkacak bakalım. Göreceğim. Pilavımızı beğendiniz mi diyor. Reçet abi yeni mi geldin?
1: Yıllar geçti.
0: Beğendik, çok teşekkür ederiz. Haldeyim.
1: Kimler neyim?
0: Adam devletini düşünüyor, şişici diyor. Maruf. Bana
1: yoldaş oldu.
0: Hemen istersen mesela adam devletini düşünüyor ama Mers için alarm zilleri çalıyormuş. Memnuniyet oranı Almanya'da hükümete memnuniyet oranı %15'e gerilemiş.
1: Hazana yoldaş.
0: Durum kritik
1: oldu.
0: Yani. CDU CSU tarihi gerilemeye işaret ediyor. AfD %29'da adamlar.

Aralarında Mabel Matiz de var. 8 ünlünün testi pozitif çıkmış. Tabii şimdi bunlar mesela Türkiye'nin ekonomisini sarsan sanatçı değil mi? Türkiye siyasetini bitiren adam. Ya kardeşim. Tabii ki karşısındayız. Uyuşturucunun, alkolün karşısındayız ama gündemi bunlarla meşgul etmeyin derim. Gündemin ekonomi olması lazım bütün dünyada. Ama işte 8 tane ünlü Mabel Matiz uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Tamam. Mabel Matiz'in içtiği uyuşturucuyu satanı yakalayın abi bana. Benim için önemli olan o. Onu yakalayın.

0: Diziler bitti değil mi artık? Televizyonda dizi kalmadı bildiğim kadarıyla. Rahatsın, kafanız rahat yani. Akşamlar evde oturuyorsunuz böyle. Rahat rahat. Aman şu dizi vardı, bu dizi vardı derdiniz kalmadı. Ne güzel, rahatladınız. Ama şeye bakarsın, Survivor.
1: Ortasında
0: geçen gün
1: gittim.
0: Televizyonda kanallardan böyle zıplıyorum, oradan oraya oradan oraya zıplıyorum. Bir baktım Survivor hala devam ediyor Türkiye'de. Vallahi hala devam ediyor. Hatta eski Fenerbahçeli Beşiktaşlı Mert Nobre, Galatasaraylı Sercan Hacun'la bir yere kaleye top atıyorlar. Adamlar kumda çıplak ayakla atıyor. Acun spor ayakkabısıyla atıyor. Sonra Acun kazanınca seviniyorlar. Eşit değil ki. Şimdi kumda çıplak ayakla topa vurmak başkadır. Ayakkabıyla topa vurmak başkadır. Ama Acun patron diye torpil yapıyorlar.

0: Antep Kebap House'dayız diyor. Antep Kebap House'a selam olsun İbrahim kardeşimize. Sevdaya düştü gitti. İbrahim reklamını yapıyorum. Hemen faturayı yazarım. Evet, Antep Kebap House'un videolarını Kerim çekiyor. Bahardan Altona'da. Evet. İnşallah. Peki. Ya Behçet abi niye arıyorsun ya? Ya niye arıyorsun abicim sen beni? Sen beni niye arıyorsun ya? Niye arıyorsun ya?
1: Allah. Ya pilavdan pilava seni görüyorum, özledim kardeşim ya.
0: Nasıl pilavdan pilava be? Her gün beni görüyorsun. Bıkmadın mı bu tipsiz adamdan?
1: Ya kardeşimizden bıkılır mı ya?
0: Ya bırak ya. Bırak.
1: Biz birbirimizden bıkar mıyız?
0: Ben senden bıkmam da sen. Ben dün duydum, kulağıma geldi öyle. Sen böyle bıktın bu Kazım'dan demiş.
1: Ya öyle olur mu? Sen şeref verdin dün.
0: Eyvallah.
1: Bir de orada Erol açıklama yaptı ya, burgul pilavı yapacaklarmış.
0: Ne yapacaklarmış?
1: Bundan sonra bizler burgul pilavı acebekli yapacaklar. Önümüzdeki sene bize rakip olacaklarmış.
0: Kim o?
1: Erol ben... öyle dedi, Erol.
0: Erol abi mi? O Fenerbahçe adına mı yapacakmış?
1: Burgul pilavı yapacağım.
0: Yapsınlar abi, sorun değil. Önemli olan dostluğumuz pekişsin.
1: Aynen, ben de yani memnun oldum dedim. Çok iyi olur dedim. Şimdi diyor biz aynı pilav yapsak fotokopisi olacak.
0: Bize ama burgul pilavını kabakla pilav yapsınlar. Behçet abi sen onlara söyle o, kabakla.
1: Artık şey halkın talebine Erol da uyar herhalde.
0: Bilmiyorum yani, kabakla yaparsa daha lezzetli olur. O kabağın, o sebzenin vermiş olduğu tatla gerçekten güzel olur.
1: Ya ben burgul pilavını mesela taze fasulyeli de severim.
0: Oo,
1: acebekli severim.
0: Bak Behçet abi laf lafı açıyor. Dün bir aşçıyı seyrediyorum Instagram'da. Taze fasulyeyi başka bir çeşit yapmayı gösterdi. Kesin onu uygulayacağım. Aslında senin dükkanda bir gün yemek yarışması yap, geleyim orada böyle benim diyen aşçıları şöyle bir sallayalım seninle. Vallahi güzel olur.
1: Vallahi yapalım.
0: Ciddi diyorum ya. O böyle sene çok atıyorlar hele kadınlar. Ben şu yemeği ya, gidin hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Burada
1: hem
0: ben
1: Fener'e hem Galatasaray'a antilatif berberler yemeği.
0: Aynen, ooo ne güzel olur, doğru.
1: Kuaförler yemeği deriz, olur biter.
0: En çok sevdiğin yemek ne senin mesela?
1: Vallahi taze fasulye, kuru fasulye, balık. Böyle yani, bunları her gün yesem bıkmam. Ne bileyim, aslında benim hiçbir yemek ayırmam ama bütün yemek, ama kuru fasulye, taze fasulye, bamya, balık. Heh. Bu dört taneyle tamam, herhalde ömür geçebilir.
0: Bakla sever misin, taze bakla? Böyle dereotlu.
1: Yani yersem olur ama yemesem
0: üstüne daha böyle mesela ya, yoğurt gezdirilmiş böyle biraz.
1: Evet.
0: Güzel olur. Tam ya zamanı
1: onlar, aslında. Onlar tam ya zaman. İyi yapan bir insan oldu mu o da çok lezizdir.
0: Enginar yani, sever yok, misin? Biliyorum. Enginar.
1: Severim, onu da severim.
0: Enginar'ın tam zamanı bitmek üzere artık tabii ki. Enginar Türkiye'de biliyorsun Urla'da meşhurdur. Her ya sene Enginar Festivali yapılır. Geçen sene tesadüfen oradaydım Enginar Festivali'nde. Çok güzel.
1: Evet. Berlin'den beğendin mi? Yorum yapmadım.
0: Çok güzeldi. Berlin'den Maruf Parlak demiş ki barbunyayı tek geçerim. Siz ne konuşuyorsunuz demiş.
1: Barbunya rakı içerken, şarap içerken olur.
0: Ya alkolden uzak. Her zaman olur. Kapattıracaksın sen radyoyu. Bak vallahi bak ya, TikTok'ta hemen kapatıyorlar.
1: Ya koruk. Baba korkma ya, burası şarap. Hadi tamam şöyle diyelim. Üzüm suyu şarap.
0: Aynen, üzüm suyu. Fermente üzüm suyu.
1: Ya arkadaş, yani şöyle aslına bakarsanız, hani hem demokrasi hem adaletin iyi işlemediği yerde yalan çok olur. Şimdi şaraba üzüm suyu, rakıya bilmem ayran suyu falan demek değil ya. Tanrı hepsini bilir baba, içiyorsan her koyun kendi bacağından atılmaz mı?
0: Aynen.
1: Ben içiyorsam bana, sen içme baba ya, sen de günaha girme, benim günahım yok, onun için içiyorum. Demek ki senin günahın çok, içmiyorsun.
0: Sence alkol günah mı?
1: Ben, bana göre ölçülü içtikten sonra hiç günah değil. Aslında sigara hem pis kokuyor.
0: Evet
1: hem
0: ya,
1: daha sağlıklı ve bana göre asıl haram olan da o. Çünkü çevreye zarar veriyor. Bir tane bile içsen eve girdiğinde kokudan içeri girilmiyor. Ama yeter ki ölçülü içilse, diyelim iki kadeh şarap. Ne bileyim işte bir düble viski, ilaç almana gerek yok. Kalp rahatsızı olan adamlara doktorlar bunu tavsiye ediyor. İlaç yerine bunu için diyor.
0: Şimdi, şimdi sana kırılan var. Bir dakika. Bir hepsini konuşacağız. Şimdi sana kırılanlar var. Behçet abi beni neden davet etmedi? Kırıldım demiş. Mahmut Koçak tanır mısın?
1: Mahmut Koçak olur mu? O, Ali'nin abisi. Ha. Ya onu biz emin ol toplumda hep Face'te arkadaşlar çağrı yaptı ki tabii radyoda canım. Da söylendi bir iki kez. Hmm. Aslında herkes davetliydi. Bundan sonra da bunu herkes bilsin. Onu duyan, okuyan herkes
0: tabii canım.
1: O pilava davetliye. Lütfen beklemeyin.
0: Mesela
1: Ahmet Mehmet değil.
0: Cumartesi günü başkanım beni aradı. Dedi ki Kazım ben tatildeyim. Benim yerime derneğimize sen gideceksin. Tamam başkanım emrin olur dedim. Ben geldim.
1: Şeref verdin sen de başkanın da iyi ki de geldiniz.
0: Hatta başkanımız de, aradı bir ara. Benim telefonumdan görüştürdüm başkanla. Tebrik etti. Dostluğumuz baki.
1: Biz orada dedik mesela tabii biz espriler yapıyoruz burgundur
0: pilavdır
1: falan ama ben de orada söyledim o pilavın bir tanesinde bile emek var, sevgi var, saygı var, affetme var, kucaklaşma var. Bütün kırgınlıkların gitmesi için bu pilavı Galatasaray yapıyor.
0: Behçet abi gelenek... kim yapıyor o pilavı? Çok güzel yapıyor yalnız bak onu söyleyeyim. Abi, tebrik ederim kim yaptı size.
1: Beyhan yapıyor. O bizim Ziya'nın kardeşi.
0: Bizim Ziya abinin kardeşi ha.
1: Evet.
0: Vallahi ellerine evet, sağlık. Yani, selamlarımı iletin.
1: Emeklerine sağlık gerçekten.
0: Güzel şey de güzeldi. Baklavanız da güzeldi. Ev baklavası gibi böyle. Hoşuma gitti. Şerbeti tam oradaki, kıvamındaydı.
1: Oradaki o bizim konuşmayı yapan kızımızın annesinin yaptığı bir baklava onu. Ev baklavası kendi evinde yapıyor. Öyle getiriyorlar. Dolayısıyla yani bizim Galatasaray pilavının veya tatlısının yenmesi tadından ziyade onun o barışa, sevgiye, kucaklaşmaya, affediciye, her kırgınlığı yok etmek için bana göre bu bir gelenek bir de şey yani bir yemin gibi bir dua gibi. Dolayısıyla biz onu her sene yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Arada genel kurulda falan atıştığımız arkadaşlarımız da orada kucaklaşıyoruz, unutuyoruz. Evet. Çünkü Galatasaray'ın kültüründe ve kökünde bu var. Dolayısıyla biz ona uymaya çalışıyoruz. Onun için başlattık. İyi ki de başlatmışız. Galatasaray zaten bütün dünyada ve Türkiye'de ilklerin takımı. Biz o ilkleri yaptık. Umarım Hamburg'da da başka şekilde öbür kulüplerimizle bizimle beraber öyle bir şeyler yaparlar.
0: Ha Beyhan Acar.
1: Acar.
0: Şey mi oluyor? Ziya abinin kız kardeşi mi oluyor?
1: Evet. O
0: ben yeminle yeni öğrenirim. Ziya abiyi de çok severim yani. Beyhan ya ablamıza işte saygılar. Hakikaten ellerine sağlık.
1: Ya elde emeğine sağlık. Ziya da hep diyor ki ben yaptım.
0: Kim diyor?
1: Numaradan ama tabii onu kardeşi yapıyor. Yani onu.
0: Kim yaptım diyor?
1: Ziya kendi kendine ben yaptım diyor.
0: Ziya abi kimse Ziya abiye laf söyletmem. Kusura bakma. Hiç öyle gelme. Ziya abi de laf söyledin beni bulursun şaka. Karşında.
1: Şakayı
0: bile Ziya abiye kimseye laf söyletmem. Ziya abiyi çok seviyorum.
1: Ya biz de seviyoruz zaten.
0: Ben de öyle dostluk. Çok... Mesela şimdi Behçet abi bak. Şimdi birisi gelip de senin yanında derse ki ya Kazım şöyle adam, Kazım böyle adam. Direkt abi beni arayacaksın. Aporları açacaksın. Üçlü konuşacağız.
1: Abi ben
0: dostlar birbirini korumak zorunda.
1: Orada bir de orada olmayan insanlar arasında konuşmak dedikoduculuktur. Ona başvurmamak lazım. Ben tabii espri olarak Ziya kardeşime takılmak için diyorum ki yani Ziya yaptı ama Ziya zaten orada kendisi kardeşini çıkardı. Bütün millete afiyet olsun dedi. Herkes emeğine sağlık dedi. Ben esprisel söyledim yoksa doğru yani
0: seni,
1: şakayla beraber söyledim.
0: Seni çok seven bir arkadaş Ziya diye bağırıyor Ali Koçak. Çok seviyor seni.
1: Ya Ali dün evvelki gün buradan geçti. Bana borcunu arabadan almaya gidiyorum dedi. Şişeyi gene getirmedi.
0: Ya bu Ali tam Kayserili ya değil mi?
1: Tam Kayserili birader. Bir de Adana'ya gidiyor bana hava atıyor Adana'dan.
0: Kim?
1: Kendisi bazen Adana'ya gidiyor bana da hava atıyor. Burada ne istersin? İyi gelirken bir Adana kebabı getir diyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra 3 ay bana görünmüyor. Getirdiği kebapta çürüyor mu ne oluyor? Getirmiyor artık. Ali yani benim can ciğer kardeşim gerçekten. O da Mahmut'la kaldı. Ben aslında bütün insanları seviyorum ve eşit seviyorum. Hiçbir tanesini
0: ben herkesi eşit edeyim. Sevmiyorum. Abi ben, aç, yok, aç. Ben de, yok ben ya, iyi olanları hani, çok seviyorum. Kötü olanları az seviyorum. Bu kadar açık ve netim yani. Herkesi zaten, herkesin beni herkes sevmek şimdi, zorunda değil.
1: Ben bir ipucu vereyim sana. Ben şimdi hayatımla ilgili ikinci kitabımı yazıyorum. İkinci kitabımın içine bir paragraf açtım. Ben Hamburg'da bütün dünya insanlarını tanıdım dedi. Her şey, birçoğunun değişik mezhepten, dinlerden, herkesten, Hint'ten tut Japon'a kadar cenazelerine gittim falan. Ama hepsine gittikten sonra edindiğim bir kanaat var. Ben bütün tanıdığım bu insanlardan iki tane insan tanıdım. Biri iyi insan, biri kötü insan. Geri kalanın hepsi fasafiso. Ben bütün insanları eşit seviyorum. Yeter ki düzgün, dürüst iş yapanları severim. Şimdi o birini de hiç sevmesem olur ama insanları eşit görerek sevmeye çalıştığımı söylüyorum. Mesela Ali Kayserlidir. Ben de Kayseri'de askerlik yaptığım için.
0: Seviyorum.
1: O Ali, Ali benim dedemin dağı da ona hiçbir şey diyemiyorum çünkü dedem var. Ali diyorum, ona saygıyla sarılıyorum, öpüyorum onu, o da öpüyor.
0: Şişeyi getirsin diyorsun.
1: Yani alacağımdan da vazgeçmiyorum yani, onu da lütfen hatırlat yani.
0: Yani tabii tabii, unutturmamak lazım abi, unutturacağız. Bu arada sen benim laptop hikayesin oldu, hatırlatayım dedin de. O ya, o yüzden hatırlat yoksa ya.
1: Ben laptopunu unutmadım bir gün, bir sürprizle. Bu kitap işin filan bittikten sonra emin ol her gün akşam tatilden sonra.
0: Ne kadar sürecek yani bu senin sonra, kitap işin?
1: Ya valla bir senedir sürüyor ama şimdi hemen hemen bitmek üzere, bitti. Ya,
0: ne konusu ne olacak Behçet abi?
1: Hadırlı, Adana, Hamburg.
0: Ha senin doğduğundan yaşadığın senin yaşamını anlatacak diyorsun.
1: Yaşamımda olan arkadaşlarım, sizler gibi dostlarım.
0: Eyvallah.
1: Bütün hepimizin hayatında var olan birçok konu aslında, ben kendimi yazarken sen de kendini göreceksin.
0: Beni de mi yazın? Yoksa o geçen gün birisi aradı beni. Behçet Algar'ı nasıl tanırsın diye. Dedim ki Hamburg'a geldim diye tanıdığım kişilerden birisi. Vallahi bak. Doğru. Behçet abi şaka yapmıyorum ha.
1: Doğru.
0: Ya niye
1: doğru
0: gülüyorsun abi? Ciddi diyorum. Birisi aradı, Behçet Algar'ı nasıl tanırsın dedi bana. Ben de dedim ki kendisine, Hamburg'a ilk geldiğimde adını duyduğum ilk adam dedim. Söylemiştir belki sana geldiğinde.
1: Doğru. Ben
0: bir de sen de çünkü kötü bir anım olmadığı için ya, benim sevdiğim bir abi. Yok, dedim bizim,
1: yani. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben de sen daha Hamburg'a gelmeden tanımıştım senin ismini. Gerek Kazım isimli bir sizin akrabanız aslında veya tanıdığınız.
0: Enişte Kazım.
1: O enişte Kazım. Böyle severim. Böyle durumunu anlattığında daha sen gelmeden ben seni tanımıştım.
0: Evet,
1: sen geldikten sonra beni tanıdın.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Ya iyi ki de tanımışım sizi. İyi
0: Cumhuriyet Halk Partisi Behçet abimi yaşlandırdı diye yazmışlar. Niye?
1: Ya o doğrudur. Şimdiki üzüntüm yani çok ayrı bir şey o. Ben orada hiç kimseye kızmıyorum. Ama eleştirilerim var. Mesela hukuk daha adil, daha demokratça bir karar vermeliydi. Bir alt mahkemenin, üst mahkemenin kararını tanımadan aldığı bir kararla bugün Türkiye'yi bir kaosa sürüklemiş vaziyetteler. Benim eleştirim aslında hukukun işlememiş olması. Yani beni yalnız yaşlandırmıyor. Dolayısıyla Türk demokrasisinde her gün yeni bir gerginlikle yaşamaktan oradaki insanların suratına yansıdığını, işte demin söylediniz 15 yaşındaki çocuk niye sigara içer? Sabah kalkıyor adama bir ekonomist gibi ekonomiye konuşması yapıyor. Çünkü adam çocukluğunu yaşayamıyor. Bir sürü sıkıntı ve nasıl söyleyeyim, böyle bir defa bir özgürlük yok. O özgürlüğünü yaşamayan insan sigara içerken kendisini özgür zanneder. Bir düble rakı içerse özgür değil. Halbuki hangisi daha zararlı söylesem bütün tıp insanları onu rahatlıkla cevaplayabilir. Ben şimdi öyle bir yukarılık etmeyeyim ama hepimizin bildiği şekliyle, dediğim gibi, sigaranın aslında sağlığa verdiği zararı herkes bilir. Kadını, erkeği, çocuğu, herkesi bilir. Hele anne babalar, oğlum sigara içme diyor. Ama anne baba püfür püfür evde sigara içiyor. Şimdi ondan sonra o çocukların geldiği durum sıkıntı ve sağlıkta ileriye dönük o çocuğun hayatına da aslında olumsuz bir etki yaptığımızın gerçeği var. Onu da unutmamamız gerekir.
0: Behçet abi. Evet. Saat 18.01. Reklam paramı ödemeyeceksen yayını kapatmak zorundayım. Çünkü sponsorların reklam saati geldi. Reklamı kaçırmayalım. Tamam. Yarın sabah saat 9'da burada olacağız. Canlı yayın olacak.
1: Tamam, katkıda bulunan bütün eyvallah arkadaşlara da, sana katkıda bulunan hepsine teşekkürler.
0: Eyvallah abi.
1: Hepinize iyi günler diliyorum. Barış ve sağlık dolu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Herkes herkesi sevsin. Afiyetle hata varsa.
0: Aynen. Eyvallah. Abi insanoğluyuz. Hata yaparız. İnsanoğluyuz.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek tabii üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sağ olasın. Sohbet sevgiler için teşekkürler.
1: Sağ ol. Esat.
0: Afiyet olsun. Sana diyorum, sana Kebap House'daki, sana diyorum Antep Kebap House'daki.
2: Senin derinlerinde bir yerde buldum.
0: Hamburg'un muhtarı diyor Google'da Behçet Algan'a. Behçet Algan yazınca Hamburg'un muhtarı diye çıkıyormuş Google'da.
2: Görmek beraber.
0: Sevgili dostlar. Hakikaten her gün böyle tam 18'de bitireceğiz diyoruz ama bir türlü bitiremiyoruz. Olsun. Yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Bırakın isteyen istediğini yazsın sosyal medyada bize. Ya bizim öyle bir takıntımız yok ya. Bırakın. Biz dostane gelen herkese dostane gideriz. Dostane gelmeyene de mesafemizi belli bir mesafede koyarız. Bırakın isteyen istediğini yazsın sosyal medyada. Hepimiz birbirimizi biliriz. Rahat olun siz.

Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde ben burada olacağım. Sağlıkta bir sorun olmazsa Kerim home office'ten yayına bağlanacak ve TIDA Radyo ortak yayınını birlikte yapacağız. O süreye kadar kendinize iyi bakın. Mahallenin ne diyor? Ya ben bunu nasıl okuyayım Allah'ını ya, yapmayın. Tamam okuyorum. Sorumluluk benim değil kardeşim. Ben bir şey söylüyorum. Siz yazıyorsunuz, okuduğum zaman beni suçlu koyuyorsunuz. Ne demiş? Mahallenin yerlisini havlayan köpek görünce üzülüyorum biraz. Belki zamanında çok hoş diyemiştir. Şimdi kendince rövanş maçı yapıyor. Ama şey komik diyor. Mahalleyi bilen geçip gidiyor, köpek kendi kendine sinir krizi geçiriyor. Kim o ya? Kırmayın birbirimizi. Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Akşamınız güzel olsun, seviliyorsunuz. Hoşça kalın.

diyor düşündükçe ne kadar zor iş yaptığını biliyorum de. Eyvallah abim benim. Hoşça kalın. Maruf abi iyi geceler olsun sana. Maruf parlak. Hadi uykuya bakalım. Hadi hadi. Sabah erken kalkacaksın. Yat. İşin kötü tarafı Maruf abi akşam yayınlarına başladık mı dinleyemeyecek. Saat 9-10 gibi başlarız. Olsun. Hoşça kalın.